Çünkü halkın içinden, bu topraklardan doğmuştu. Halk müziği sazdı, sözdü, gelenekti. Sonradan Batı müziğini de sevdik. Günün birinde halk müziği Batı müziğinin çalgılarıyla, gitarla, bas gitarla, klavyeyle buluşunca onu da sevdik. Ve adına Anadolu Pop dedik. Bugün siyah beyazda Anadolu Pop şarkıları var.

Anadolu pop akımı sadece türkü düzenlemeleriyle değil, türkü formundaki özgün bestelerle de dinleyicisini buluyordu. Üç Hürel grubu, özgün besteleriyle Anadolu pop akımına farklı bir soluk getirmişti.

Yine bir üçlü. Ama bu kez üç kardeş değil, üç arkadaş. Grubun adına bakınca üç arkadaşın Anadolu pop müziği yapmak üzere bir araya geldikleri belli oluyor zaten. İşte Modern Funk.

Yıllar boyunca Anadolu Pop deyince ilk akla gelen isimlerden biri de Ersen oldu. Ersen ve tabii ki mutlaka Ersen ismiyle birlikte anılan Dadaşlar grubu.

60'lı yılların ikinci yarısında etkisini hissettirmeye başlayan Anadolu Pop, 70'lerde altın çağını yaşadı. Türün çok sevilmesinde ve ilgi görmesinde etkisi olanların başında kuşkusuz Cem Karaca geliyordu.

Anadolu Pop'tan söz edince tıpkı Cem Karaca gibi Barış Manço ismini de anmadan olmaz. İlk yıllarında Anadolu Pop'un en güzel örneklerini verdi. Tüm müzik kariyeri boyunca da hep Anadolu kültüründen, bu topraklardan yola çıkan şarkılar yazdı. O, tüm Türkiye'nin Barış abisi oldu.

0: Evet Merveciğim, bugün yine yollara koyulduk.
1: Güzel güneşli bir gün. Bakalım ama yukarıda nasıl bir hava olacak? Daha önce bulutlarla yarışarak çıkmıştık yaylalara.
0: Biliyorsun Karadeniz güneşli bir günle başlar ama dört mevsimi yaşadığımız için birdenbire yağmur da yağabilir. Şimdi Gito'ya çıkıyoruz. Yaklaşık 1850 metre rakımlı olan bir yayla. Orada hava güzel diye umut ediyorum. Orkestramız bizden önce gitti.

0: Ay, que nani, oy, oy, oy. Dito nun te besine. Nani, nani, oy, oy. Ay, de nani, oy, oy, oy. Yarum beni bekleyin. Nani, nani, oy, oy. Ay, de nani, oy, oy, oy. Evun penceresine. Nani, nani, oy, oy. Ay, de nani, oy, oy, oy. Nani, nani, oy, oy. Ay, de nani, oy, oy, oy. Nani, nani, oy, oy. Ay, de nani, oy, oy, oy.
1: Köyden yaylaya göçerken hiç o manzaraya şahit ettim mi bilmiyorum da kamyon kasalarında kalabalık çıkılırdı yaylalara.
2: Evet, evet.
1: Ve böyle türküler eşliğinde oyunlarla beraber oldukça keyifli bir yol hikayesi çıkardı.
2: Evet, oduna giden insanlar, tarlaya giden insanlar aynı zamanda hem böyle türkü söyleye söyleye kalabalık hem de horon oynaya oynaya giderlermiş. Ben onları dedelerimden dinledim. Aynı zamanda birkaç kere de gördüm, şahit oldum. Gerçekten çok güzel bir kültür. Biz de çocukken çay içmeye gittiğimizde çayları satmak için alim yeri derler. Alim, alım yeri biz alim evet. yeri diyoruz buraya, buranın şivesine göre.
1: Evet.
2: Oraya giderken kamyon kasasında gitmek o kadar hoşuma giderdi ki o rüzgarla işte doğayı dinleyerek bir yandan da arabadan tulum sesini açmıştık orada türkü söyleye söyleye giderdik.
1: Bir de sadece manzara değil o taze çay kokusunun eşliğinde evet. zaten yolda devam etmek çok enfes bir şey.
2: Buraların tadını hiçbir yere değişmeyiz ya gerçekten.
1: Ya memleket, buraya gelince... memleket başka güzel, evet, başka her yeri başka güzel yani.

0: Türbedeki Türküler programına hoş geldiniz. Bugün Kaçkar Dağları'nın eteklerinde Hemşin Yaylaları'nda Angito'dayız.
1: Merve, zorlu bir yolculuktan sonra buraya ulaştık. Yaklaşık 1850 metre rakımı bulunan Gito Yaylası'ndayız. Burası için çok güzel türküler seçtik. Sabırsızlanıyorum o türküleri söylemek için.
0: Hiçbir zorluk türkülerimizi, şarkılarımızı seslendirmeye engel olamaz.
1: O zaman
0: haydi.
1: Haydi.

Thank you.

0: Bugün yine Kaçkar Dağları'nın eteklerinden Gito Yaylası'ndan seslendik sizlere. Birbirinden güzel eserler seslendirdik. Dört mevsim bir arada yaşadık.
1: Bunun yanında çok güzel mekanlar keşfettik ve Gito'nun eşsiz manzarasıyla beraber türkülerimizi söyledik. Bir sonraki programda yeni bir yol macerasında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun etti. Sen de olasın.
2: Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Bülbül gibi pür oldu cihan namelerinden. Şimdi bu eserlere baktığımız zaman bu insanların duyumları geleneksel yapıya ne kadar yaslanmış, ne kadar var diye hep aklıma gelir mesela. Türk müziğini mesela tarif edenler işte böyle hanelere ayırmış. Halk müziği, efendim sanat müziği diye. Bir koca gövdeden iki bütünü birbirinden ayırmak gibi bir derdimiz olmuş. Ne hikmetse.
1: Gaflet değil mi efendim bu? Büyük
0: yani
1: gaflet.
0: Şimdi mesela Zekai Dede bu cazker eseri bestelediği zaman ya. Acaba hangi boydan, hangi yerden, hangi memleketten geldi veya işte yani bu insanların haline bir bakmak lazım. Yani sanki bu insanlar başka bir insanmış. Efendim Anadolu'nun bir başka yerinde okuyup söyleyen insanlar başka insanlarmış gibi böyle tarif etmek çok aykırı geliyor bana yani. Çok doğru
1: ne
0: gelmiyor.
1: Ne güzel buyurdunuz.
0: Çünkü duyuş ve bilinç zaten insanların altyapılarında var. Yani bu insanlar analarından, babalarından, atalarından, geleneklerinden edindikleri bir sürü bilgi var. Yani bir bestekar durup dururken bestekar olamaz. Yani bir birikim olması lazım. Bir efendim dağarcığında epeyce bir yoğunlaşması lazım. Bunu türküde bulabilir, efendim bunu zurnada bulabilir. Bu birbirinden kopmaz bir parça bu aslında. Türk müziğinin bütününü konuşmak lazım. Bu bir bütün. Ama bunun içerisinde bir halk geleneği vardır, halk kültürü vardır, halk türküleri vardır. Efendim bir de şehir efendim okumuş bilinç sahibi, makamata hakim, efendim bilgiye hakim insanların ürettikleri. Bu insanlar da bunlardan ayrı değil. Bunlar da bunların bir parçası.
1: Tabii efendim.
0: Yani.
1: Affedersiniz, şimdi Zekai Dede'nin eserini icra etmeye çalıştık. Az sonra da anons edeceksiniz. Aynı makamda

0: Hisarlı Ahmet'in türküsü var. Şimdi ikisinin birbirinden ne farkı var
1: Şimdi
0: dinledikten
1: evet,
0: sonra konuşalım.
1: şimdi
0: Ya.
1: bestekarını kim bulacak mesela?
0: Ya.
1: Hisarlı Ahmet'in okuduğu türkünün,
0: Ya.
1: böylesine bir hicazkar bir türkünün
0: Ya.
1: varoluşunun sebebini bir şehre bağlamak veya bir anonimleşmiş olup da sahibi belli olmadığını zannedelim, öyle düşünelim. Ama bir sahipli bir şey.
0: Olmaz olur mu?
1: Ama işte
0: Ya.
1: yani bir bilinçle oldu bunların, hiçbir tanesi durup dururken olmadı yani.
0: Ya.
1: Yani bir sebep lazım. Efendim buna ağıt dersiniz, buna hoyrat dersiniz, buna gazel dersiniz. Hepsi bir feryadın ürünü değil mi? Yani aynı coğrafyanın insanların feryatları bir araya gelmiş. Bunları birbirlerinden ayırıp da böyle ayrı mütalaa etmenin de hiç manası yok bana göre. Çünkü
0: Tabii.
1: eğer varsa değerli olan her neyse kendi yerinde gene değerlidir. Kimsenin bir itirazı yok.
0: Ya.
1: Türkü çok değerlidir.
0: Olmaz olur mu
1: Efendim,
0: efendim?
1: türkü zaten bu geleneklerin tamamlayıcısıdır zaten bana sorarsanız.
0: Ya.
1: Yani şehir musikisinin gelişmesinin ön ayağı türkülerden geçmektedir.
0: Amenna efendim
1: Türküler
0: öyledir.
1: olmasa, efendim hoyratlar olmasa, uzun havalar olmasa, efendim belki de gazel de olmayacaktı.
0: Ya.
1: Yani işin öncesi bu.
0: Amenna.
1: Evet.
0: Geldik mi Hisarlı
1: Evet.
0: Ahmet'e?
1: Hisarlı Ahmet'e gelmedik
0: Peki.
1: ama Hicazkar piyano taksimi
0: Pardon
1: yapmış.
0: efendim, önce
1: Evet.
0: o var,
1: Yorgo
0: affedersiniz.
1: Bacanoz'dan dinleyelim
0: Ya,
1: efendim.
0: ya.
1: Evet.

0: Ya efendim. Ya.
1: Hadi anlat bakalım.
0: Ya. Şu piyano
1: Evet.
0: yani herhalde zevkten dört köşe olmuştur. Böyle bir letafet görmemiştir. Ya.
1: Yani bir de Hicazkar Taksim yapıyor
0: Ya
1: yani.
0: efendim.
1: Aman Allah'ım ya.
0: Müthiş, değil mi
1: Evet
0: efendim?
1: evet Allah
0: Ya.
1: vergisi çok
0: Bir
1: üstün
0: de nasıl
1: yukarı.
0: bir kompozisyon? Sanki bir beste gibi hocam.
1: Evet.
0: Ya. Ben şok içerisinde kalmıştım. Çok şaşırmıştım bunu dinledikten sonra. Bilmiyordum piyano çaldığını. Yorgun'un. Biliyorsunuz ut ve
1: Tabii
0: lavta
1: tabii biliyorum.
0: çalıyor. Dünyaya saz çalmak için gelmiş mübarek. Onun için göndermişler onu.
1: Öyle. Şimdi tabii Hisarlı Ahmet'ten
0: Geldik
1: bahsettik.
0: efendim
1: Hisarlı
0: ya.
1: Ahmet.
0: Ya.
1: Çok ilginç. Yani incelenmeye müstahak bir insan yani Hisarlı Ahmet. Yani bu insanın ne eğitimi var bilmiyorum.
0: Ya. Manevi
1: Ama
0: eğitim var
1: yani
0: efendim.
1: şimdi böyle bir duyuşla okumuş olduğu o Hicazkar eserler, o Eviş Türküler.
0: Ya.
1: Ya bu nasıl bir zihnin var senin? Yani bunu nasıl öğrendin? Kimden öğrendin? Nasıl? Bunun mutlaka öncesi var. Yani durup
0: Olmaz mı?
1: dururken peyda olmuş şeyler değil bunlar.
0: Tabii.
1: Yani gelenek dediğimiz zaten eklenerek yürüyen bir yol bu yani. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musun? Bugünkü anlayışla baktığımız zaman Hisarlı Ahmet'ten ötesini bilmiyoruz. Kim var mesela?
0: Kimden
1: Yani
0: duydu onları?
1: mesela o, böyle bir icra başka bir insanda da var mı diye düşündüğün zaman bulamıyorsun. Yok. 1920 yıllarında Doğu ve Güneydoğu derlemelerini Amerikalılar yapmış. 1920. Amerikalılar gelmiş böyle köy köy
0: Bizde
1: dolaşmışlar. O
0: olmayan
1: bölge.
0: birçok kayıt onlarda mevcut
1: Tabii
0: şu an.
1: yani götürmüşler, almışlar. Daha biz daha dünyadan bir haberiz yani. Zaman zaman böyle bakıyorum arşivlerde falan çıkıyor yani
0: Çıkıyor,
1: o
0: evet.
1: döneme ait hem resimler ve canlı görüntüler de var. Bunların şimdi öncesini tahayyül etmemiz lazım diye düşünüyorum ben kendimce.
0: Eyvallah.
1: Mesela Hisarlı Ahmet var ama tamam başımızın tacı. Ama öncesi nerede? Daha öncesi nerede? Daha öncesi ne? Aslında bunların hepsinin böyle mutlaka şey olsaydı yani insanlarımız böyle çok bilinçli olsaydı mutlaka bir kaydı kuydu olurdu yani.
0: Evet. İnşallah olur, belli
1: Evet, bir
0: olmaz.
1: dinleyelim bakalım Hisarlı Ahmet'i.

0: Vay efendim ya.
1: İşte maya dediğimiz şey bu. Yani Anadolu'yu mayalamak hem musiki bakımından hem efendim dil bakımından bu insanlar olmamış olsaydı bugün bizim yürüme şansımız olmazdı. Öncesinde de buna benzer kim bilir neler vardı. Hisarlı Ahmet'ten belki çok daha fevkinde ve dikkat edersen yaşlılık dönemlerinde
0: Tabii,
1: kaydedilmiş.
0: tabii efendim, evet.
1: Öncesindeki sesini kimse bilmiyor.
0: Tabii bilmiyor. Ya.
1: Yani ne büyük bir kayıp biliyor musun?
0: Ya. İmkansızlık bu bile ne
1: Tabii,
0: imkansızlıklarla
1: tabii, tabii.
0: kaydedildi.
1: Efendim gene bir hayret edeceğimiz bir şey var. Şarkın çok önemli insanlarından biri. Urfalı. Tenekeci Mahmut ismiyle bilinen
0: Ya.
1: efendim Mahmut Güzelgöz. Kendi bölgesinin külliyatını böyle sırtında taşıyan, bütün
0: Ya.
1: hanelerini bilen, bütün o makamsal duraklarını bilen, bütün o makamlara ait, bütün ince ve inceliklerine vakıf bir insandan bahsediyoruz. Şimdi bir Araban Gazel okuyacak.
0: Ya.
1: Belki bu sözlerle ilk defa duymuş olabilirsiniz. Bunu Mukim Tahir plakları okumuş.
0: Evet.
1: Hüsnün senin ey dilberi
0: Evet,
1: nadide
0: evet.
1: kamer
0: Evet,
1: medin.
0: evet.
1: Şimdi Fuzuli Hazretlerinin sözüyle
0: Sözleriyle.
1: icra edecek.
0: Ya.
1: Bir dinleyelim de sonra yine konuşuruz.
0: Peki efendim.
1: Evet. Ortam sesi. Yani
0: Muhakkak
1: bir
0: evet
1: stüdyo sesi
0: ya
1: değil bu.
0: tabii.
1: Ama ustalığını bir dikkatle dinleyin.

bahane yok bak diğer okuma biçimlerinde.

0: Evet. Bu da işte Urfa'nın yetiştirmiş olduğu ama saklı bilgelerinden. Yani musika hayatına yön vermiş yaşadığı dönem içerisinde. Oradaki kendi öz geleneklerini hiç böyle bozmadan, örselemeden, kendi ustalarından, kendi önceki okuyanlarından bir hakkını öğrenerek,
1: Naklediyor.
0: hiç bozmadan, evet,
1: Ya.
0: örselemeden bugünlere kadar getirmiş ve taşımış. Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Şimdi her coğrafyanın kendine göre bir okuma tarz ve biçimi var. Yani Harput'ta başka, Diyarbakır'da başka, Urfa'da başka, Kerkük'te başka. Ama temel yapı bu. Yani bizim musiki geleneğimizde olan bu makamsal gidiş, bu makamsal anlayış her neyse, bu insanlarda tezahür etmiş yani. Ne yaparsanız yapın. Konya öyle, Erzurum öyle. Yani coğrafyaya baktın, nereye giderseniz gidin böyle. Ve bu insanların içerisinde de burayı inşa eden, yani şimdi mesela biz Türk müziğini ileri noktalara taşıyan insanların hepsinin nesli devamıdır bunlar. Yani bunlar olmasaydı bunlar da olmayacaktı.
1: Tabii, tabii efendim.
0: Yani bunların bakiyesi,
1: İşte biz bu
0: işi
1: klasik
0: bu hale getirdi.
1: eserleri nasıl biliyoruz şimdi?
0: Tabii.
1: Zekai Dede okuduğu öğrencilerine meşk ettiği
0: Tabii.
1: için o şekilde geldi. Aynı şekilde burada da
0: Tabii
1: işte
0: tabii.
1: bu
0: Ama işte
1: mübarekler.
0: bunlar hepsi birbirlerini adam akıllı beslemiş, onu söylemeye
1: Ha,
0: çalışıyor.
1: ya.
0: Birbirlerinden ayrı düşünülmemiş.
1: Tabii.
0: Yani hepsi bir kabul edilmiş. Yani Türk müziği olarak böyle takdim edilmiş insanlara bu. Bunu başka türlü nasıl tarif ederiz ki ya?
1: Ya.
0: Şimdi şu bu Araban Gazeli okumak, yani şu haliyle okumak bugün ben hiç
1: Ya.
0: kimseden duymadım. Sadece işte Tenekeci Mahmut, ama benzer Mukim Tahir tavrıyla ve tarzıyla okuyanlar var. O da plağı yetiştiremediği için o
1: Evet.
0: meyan kısmını
1: Okumuyor. Evet.
0: yetiştirememişler. Yani koymamış. Okuyamadığından değil. O da bir enteresan bir adam yani. Mukim Tahir de öyle. Bir de biz yetişemedik tabii. Ahmet Uzungöl diye bir kişi var orada.
1: Evet.
0: Hafız aynı zamanda. Onun kardeşi var, Halil Hafız. Aynı şekilde bunların hepsi bir külliyatı almışlar kucaklarına. Yani bu adamların yaşı kaç biliyor musun? 1000 yaşında bu adamlar.
1: Ya.
0: Yani öyle üç, kendi yaşıyla asla böyle mütenasip değiller. Bu adamlar bir tarihi böyle almışlar sırtlarına, almışlar bugüne kadar taşımış ve getirmişler. Bu tavır, bu tarz, yani bir ekolü temsil etmek, onu bugünlere taşımak ne kadar zor bir şey.
1: E nasıl bu ikilik nereden çıktı o zaman hocam, değil
0: Vallahi
1: mi? Kim
0: bilmiyorum
1: çıkardı
0: yani,
1: bunu?
0: hiç gereği yok.
1: Malumunuz öyle
0: Evet.
1: bir hikaye var. Hocası öğrencisine diyor ki evladım şu

0: Mumu bir söndür. Efendim hangisini diyor filan. Oğlum bir tane mum var orada, onu söndür. Yok, iki tane var. İki görüyor o. Şaşıymış gözleri, iki görüyor. Söndür de gör oğlum diyor. Üfleyince ikisi birden sönünce birmiş filan. Bu iki nereden çıktı şimdi yani?
1: Maalesef, evet. Şimdi yine böyle Hicazkar çok güzel bir
0: Al
1: türkü.
0: bir aşık daha sana.
1: Evet,
0: Çorlulu
1: evet,
0: aşık.
1: Çorlulu Aşık'ın
0: Evet.
1: eserini okuyalım. Aldı beni iki kaşın arası.
0: Hiçbir bilgi yok mesela bu
1: Yok
0: mübareğinde
1: tabii.
0: hakkında. Yok.
1: Tabii.
0: Birkaç
1: Bak
0: Hicazkar şarkısı gelmiş işte.
1: tabii.
0: Türküsü gelmiş
1: Tabii.
0: günümüze. Aşık olduğunu biliyoruz, bu kadar.
1: Tabii.

0: Vay efendim vay.
1: Allah Allah. Çorlulu aşık.
0: Ya kimdir bu şimdi? Nereden çıktı mı mübarek geldi şimdi buraya?
1: Nerede bulunur Çorlulu? Bu
0: Ya.
1: kadarla bitmiş iş.
0: Bitmiş
1: Ama
0: evet.
1: baksana nasıl bir miras bırakmış ya.
0: Ya efendim.
1: Evet. Anadolu derlemeleri diye bir yola çıktık biz.
0: Evet.
1: TRT kurumunun bizi böyle tevdi ettiği, gönderdiği bölge bölge bölge bir dolu arkadaşlarımız gittiler. Birçok yerlerde yani türküler bulundu ama gerçek sahipleri, gerçek ekoller, gerçek bilinç sahibi insanlara yetişmek çok zor. Bulamadık. Yani sadece ne oluyor biliyor musun? Böyle işte yalan yanlış veya
0: Evet.
1: en doğrusunu en doğrudan en yanlışa doğru gidiyoruz yani. Yapacak bir şey yok.
0: Anlıyorum.
1: Onun için çok şey için geç kalmış oluyoruz yani. Yıllar 1900 işte 40'lı yıllarda Allah rahmet eylesin Muzaffer Sarı Sözen, Sadi Yaver Atamanlar falan daha önce işte birçok
0: Evet.
1: kişiler Anadolu derlemeleri yapmışlar. Bir sürü türkü. Bizim
0: Nida hocaları.
1: dönemimiz evet Nida Tüfekçi, Mehmet Özbek falan
0: Evet.
1: bunların hepsinin çok büyük çabaları var. Anadolu geleneklerindeki işte o türküleri efendime söyleyeyim derleyip hayata kazandırmak bakımında. Ama çok şeye geç kalıyoruz ya. Ben ona üzüldüm. Şimdi gidiyoruz. Mesela adam Almanya'da.
0: Evet.
1: Yani okuyacak kişi. Türkiye'de değil. Yazın geliyormuş. Biz de mesela senenin bir vaktinde güz döneminde gidiyoruz. Gitmiş. Yok.
0: Bir de ne
1: Şimdi
0: kadarı kaldı
1: tabii.
0: aklında, değil
1: Şimdi
0: mi?
1: eskiden Allah rahmet eylesin Muzaffer Sarı Sözen Hoca Anadolu ozanlarına ve Anadolu bu aşıklarına ve okuyucularına kapıyı sonuna kadar aralamış. Kendi evleri gibi Ankara Radyosu'na gelirlermiş, bant yaparlarmış, söylerlermiş, tanışırlarmış, biliş olurlarmış. Aşık Veysel bunlardan biri, Aşık Ali
0: Ya.
1: İzzet bunlardan biri. Efendim akla gelebilecek ne kadar mahal ve yerel kim varsa hocayla muhatap oluyorlar. Keyifli keyifli geliyorlar, onları konuk ediyor, onlara itibar ediliyor. Muharrem Ertaş gibi bir insan mesela radyoyla
0: Ya.
1: akraba olmuş.
0: Ya.
1: Yani geliyor, gelip orada Afşar Bozdaklar okuyor. Efendime
0: Öyle
1: söyleyeyim.
0: olmalı.
1: Şimdi biz çok ara vermişiz yani. Ama son dönemde Allah razı olsun yine TRT bizi gönderdi. 10 binin üzerinde eser toplandı.
0: Ya maşallah.
1: 10 binin üzerinde. Şimdi bu
0: Ya.
1: Çorlulu Aşık ve buna benzer kayıp yitik belki bir sayfanın arasında kalmıştır. Bilemiyoruz ki insanların daha kim bilir neleri var. Ben hiç unutmuyorum. Mesela bu Yeniçeri tasfiyesinden sonraki yakılan ve imha edilen eser sayısının haddi hududu yok. Böyle bir birikmişlik bizde vardı, şimdi
0: Ya.
1: yok. Birçok o Bektaşi dedelerin birçoğu koltuğunun altında almış, saklamış, kaçmışlar, gitmiş
0: Ha, o
1: saklanmışlar bir
0: kadarını
1: yerlere. Tabii
0: kaçırabilmiş.
1: yani evet, o kadar gidebilmiş. Ama bunlar bizim değerlerimiz, bunlar bizim kaynaklarımız. Yani bunlar hepsi birbirini inşa eden, birbirine akan, birbirini destekleyen yollar. Yani bizim
0: Kimliğimiz hocam, nüfus cüzdanımız
1: kültürel
0: yani.
1: mahiyette bizim bunların tamamına sahip çıkmamız lazım. Yani bunların hepsinin kayıtlarının alınması lazım, öncesinin, sonrasının. Bugün bile doğru ağızlardan bu eserlerin icraları lazım. Yani hiç örneği yoksa bile en doğru ağız kimse gidip ondan diyeceksin kardeşim şunu bir okur musun falan diyeceksin. Kayda alacaksın. İnşallah yani temenni ediyoruz yani bu noksanlarımız olmasın, bitsin yani
0: İnşallah.
1: bizim bu kültürel hayatımız.

0: niyetiniz daim olsun inşallah.
1: İnşallah
0: Önünüz açık
1: hep
0: olsun.
1: cümlemizin. Yani benim yaptığım bir şey yok.
0: Eyvallah, hep
1: Yani
0: beraber.
1: bu sadece benim serzenişim, kültürel mahiyette, kültürel varlığımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından benim derdi davam. Başka bir sebebim yok yani. Boracığım, asırlık ezgilerimize programımızın sonuna geldik, veda ediyoruz. Bir dahaki asırlık ezgiler programında gene buluşalım diyoruz. Bizi takip etmelerini istiyoruz. Yani belki sürçülisan da ediyoruz, bilemiyorum ama bizi
0: Eyvallah.
1: affetsinler.
0: Amin. Affetsinler tabii.
1: Evet, affetsinler bizi. İstanbul'a ısmarladım bir altın sini, Konya
0: Ya,
1: türküsü.
0: müthiş.
1: Değerli
0: Müthiş.
1: kardeşlerim, Konya tavrını da bilirsiniz sizler. Böyle çok güzel. Hadi bakalım.

0: Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.
1: Muhammed Yıldırır'la Virtüözite, Cuma TRT Müzik'te.

0: Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur? Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur?

Şimdi huzurlarınızda çok sevdiğiniz, çok çok güzel bir hanımefendi, büyük bir şarkıcı Emel Sayın.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim. Sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri. Sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yere bilsem.
2: Her sefer bir şey hissediyorum ya. Ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor. Yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.
1: Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum.

0: Ömer ve Mustafa'nın bu haftaki durağı Çamkoru Tabiat Parkı. Çamkoru, 40'tan fazla yaylasıyla dikkat çeken ve Ankara'nın Karadeniz'i diye anılan Çamlıdere ilçe sınırları içinde yer alıyor.
1: Kampçı, kampçı.
2: Mustafa dinlemede.
1: Ömer abi, eksiğimiz gediğimiz var mı? Su aldık da aslında bir süt alsaydık ya. Süt almayı unuttum ben.
3: Mustafa,
2: sütü hem içeriz hem de ben sana doğada çok güzel bir anne sütlacı yaparım.
1: Yolda bir köye falan girelim, bir yerlerden bulmaya çalışırız, mutlaka vardır süt.
2: Ben yumurtayı da unuttum.
1: Anlaşıldı, bir köye gireceğiz, yumurta ve süt alacağız Ömer abi, tamamdır.
0: Bu hafta kamp menüsü de oldukça dikkat çekici. Yol üzerinde bulunan köylerde en doğal ve en taze ürünleri bulmak mümkün.
1: Ömer abi, galiba buldum. Şurada bir beyaz ev var. Oraya doğru takip et beni. Oradan bir soralım süt var mı diye. Şuraya bir soralım ya. İyi günler. Kimse var mı? Nasılsınız, merhabalar?
4: İyiyiz Allah'a şükür, hoş geldiniz.
1: Sağ olun, sağ olun. Süt arıyorduk, sütünüz var mı acaba?
4: Var, sütümüz, yumurtamız.
1: Öyle mi?
4: Yağımız, her şeyimiz var.
1: Harika, biz bir süt alalım sizden. Tamam. Kampa gideceğiz, sütümüz yoktu vallahi.
4: Ama sağdığımız taze sütlerden, yumurtalardan verelim o zaman.
1: Çok sağ olasın, teşekkür ederiz ya. Vallahi var. Harika. Ömer
2: var
1: abi,
2: mıymış bu
1: varmış vallahi.
4: Onlar getiriyorlar şimdi içeride.
1: Hadi sağ olsunlar. Nasılsınız?
4: İyiyiz Allah'a şükür, siz nereden?
1: Biz Ankara'dan geliyoruz. Çamkoru'ya doğru kampa gidiyoruz.
4: Hoş geldiniz.
1: Kamp yapacağız Ömer Bey'le beraber.
4: Güzel bir tatil yapacağız.
1: Sağ olun. Bir şeyler aldık, eksiklerimiz vardı. Dedik bir köye.
4: Gelin, her zaman bekleriz.
1: Ablam, teşekkür ederiz. Ooo, sepet sepet yumurta.
5: Taze yumurtamız, sütümüz.
2: Ooo, süper.
5: Sabahki sütümüz.
1: Vay, teşekkür ederiz.
2: Köyünüz çok güzelmiş bu ara. Evet. Hayvancılığa da müsait.
1: Bunlar bize lazımdı. Biz de kamp yapalım dedik. Şöyle bir köye dalalım bakalım inşallah. Afiyet nasip buluruz inşallah. Dedik. Geldik, nasibimizi
4: her
1: bulduk.
4: Her zaman buyurun, gelin, bekleriz, sağ olun, gezdiririz
1: sağ olun.
4: De.
1: Hadi çok teşekkür
2: çok
1: ederiz o zaman.
2: Çok teşekkürler, sağ olun.
1: Ellerinize sağlık, kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Teyzem, görüşürüz. Sağ olun.

0: Çamkuru Tabiat Parkı, konumu, çamları, tertemiz ve ferah havasıyla cazibe merkezi.
1: Ömer abi, güzel bir yer değil mi? Çamkuru'dayız.
2: Dediğin kadar güzelmiş, evet, hakikaten. Evet. Şu anda ben kendimi Uzungöl'de zannettim.
1: Halbuki burası Ankara'ya 100 kilometre mesafede bir yer. Yalnız buraya tabii kamp yapılmıyor aslında. Burası yasak bir
2: kampa
1: bölge.
2: Kampa yasak.
1: Tabii,
2: biz özel izinle geldik.
1: Yani özel ama tabii yürüyüş, trekking yapanlar için uygun.
2: O serbest mi?
1: O serbest. Onda sorun yok. Gelip geziyorlar. Ama zaten böyle güzel ve temiz kalmasının biraz da nedeni o. Biraz sonra kurulumumuzu yapalım. Kampımız burada. Nilay.
3: Çok güzel ya. Güzel, bayıldım. Evet, yani bir Karadenizli olarak ben de ortama bayıldım.
1: Çok şahsen. Güzel, evet.
0: Parkın sakin bir köşesine, göl kenarına kuruluyor kamp. Hazırlıklar sürerken Ömer, kampların olmazsa olmazı semaverde çay demliyor.

0: Semaver işi senden sorulur. Ben seni gibi semaverci görmedim. 2 dakikada yakar Nilay'cığım. 4 dakika sonra da çayımız demlenir. Nasıl beceriyorsun?
1: Kömürümüz de olsaymış iyi olacakmış,
0: Kömürü
1: kömürümüz.
0: de özel bir şey getiriyordun. Bu sefer getirmedin onu herhalde.
1: Ya çok malzeme vardı, unuttum demek. Araya kaynadı.
0: Aa,
1: Yoğurt
0: olsun.
1: bidonundaydı. Ben yoğurdu almışım. Bidon olarak
0: Ha.
1: kalmış. Nilay, bu keki sen mi yaptın?
2: Evet hocam.
1: Neyini bu?
2: Şeftaliyle.
1: Ciddi mi diyorsun?
2: Aynen. Bakalım
1: Şeftalili
2: beğenecek misiniz
1: kekte ilk
2: ustam?
1: defa
2: Sizin
1: yiyeceğiz.
2: elinizden bilmiyorum.
1: Tam da Mustafa Şeftali'nin mevsimi.
0: Öyle mi?
1: Bizim Samsun'da Derecik diye bir mevki var, köy var. Oranın şeftalisi çok güzel olurdu. Ben şeftalinin içinde büyüdüm. Her ne kadar Bursa'nın şeftalisi güzel olsa bile bizim Samsun'da da Derecik köyü vardı. Orada muhteşem şeftali çıkıyordu. Şeftaliye bayılırım. Eline sağlık.
0: Bir
1: Güzel
0: araba
1: olmuş.
0: geldi ya, bu bizim Onur olabilir.
1: Öyle mi?
0: Ya.
1: Ne? Çaya geldi.
0: Onur! Gel gel.
1: Onur, o misafirlerle geliyorsun.
0: Nasılsın canım? Hoş geldin.
3: Merhabalar.
0: Ömer abi tanıyın, Nilay ile tanışmadınız.
2: Merhabalar.
3: Merhaba.
0: Şurada, bir sandalye var, o nedir Onurcuğum?
3: Kardeşim çift yapmıştı da.
0: Haydi bakalım, bu da çikolatalı. Ne haber Onurcuğum, hoş geldin.
3: Hoş bulduk hocam, sağ olun da duacıyız. Siz nasılsınız?
0: İyi, nasıl geçti yolculuk? Tek geldi Onur. Evet. Sabah yetişemedi bizim.
3: Çok sevdim geçen seferden.
0: Evet, olsun. Ne var ne yok?
3: İyi hocam, ne yapayım?
0: Elinde boş gelmemişsin, teşekkür ederiz.
4: Kampçılarımızın bu haftaki konukları genç müzisyen Nilay Akyüz ve kemane sanatçısı Onur Erden. Ömer, bugünün menüsünün hazırlıklarına köy sütüyle yapacağı sütlaçla başlıyor.

0: Biliyoruz ki Ömer için kampta yemek yapmak büyük bir zevk. O her yemeği özenle yapıyor. Bu hafta herkesi bir sürpriz bekliyor.
1: Mustafa abi gelir misin? Şu ipi kuralım. Makarnalarımı nasıl asacağız?
2: Ne yapacağız Ömer abi?
1: İşte bunu o ağaçtan o ağaca bağlayalım. Ben makarnaları çıkarttık. Uzun uzun oraya asacağız. Ondan sonra su kaynayınca burada yapacağız.
2: Aman ya, bu nasıl yapıyor böyle ya? Çok değişik bir şey. Ömer abi, ne makarnası bu böyle ya? Ben ilk kez görüyorum, değişik.
1: Mustafa, durum buradayı. Durum makarnalık buğday. Sert bir buğday. Besleyici özelliği yüksek bir buğday. Buradan makarna yapılıyor. Köylüden aldığımız yumurta al demiştim. Evet, sana bunun için al dedim yani. Evet. Doğada kendi yaptığımız makarna yiyeceğiz. Bu biz Türkiye olarak da un üretiminde dünyada birinci, makarna üretiminde ikinci sıradaymışız. Bu da yeni öğrendim. Bayağı iyi bir sıradaymış.
2: İtalyan makarnası derler ama biz de fena değiliz.
1: Aslında yani. Dediğim gibi.
3: Modern kampçı.
1: Kampçı kafasını kullanan demek işte.
3: Evet.
1: Malzemeyi de kullanacağız.
2: Bir de şey var tabii.
1: Şunu bir alalım şuradan Mustafa, ot bulaşmasın.
2: Kamp özellikle şey, sefillik falan olmamalı. Birazcık tabii nimetlerden faydalanacaksınız. Kamp ortamı da olsa. Tabii, yani tabii. Elektriğiniz varsa, suyunuz varsa.
1: Ya ben onun için mesela bir elektrikli malzeme alırken, işte madem karavanımız var, karavana geçtik. Voltajına bakarım. Bendeki inventör 1000 wattsa 700-800 watt'a kadar çalışacak ürün almaya çalışıyorum ki tabii. Burada kullanmak için. Bu hamurunu, yoğurdu.

0: Ağzınıza sağlık hocam.
1: Eyvallah, teşekkür ederiz Sefer abiciğim. Sağ olun. Güzel bir Kütahya türküsüydü. Aslında icrası da zor bir türküdür. Sağ olsun İlay. Çok güzel okuyor
2: hocam.
1: Bunu.
2: Beraber
1: tabii konservatuvar mezunu. Ve şimdi ne?
2: Yüksek lisans
1: yapıyorsun. Bu türküler konservatuvarda da ya da bizim gençlik korularında da böyle sıkça gençlere öğrettiğimiz türküler, zor türkülerden. Onur hocam zaten biliyorsun, müzik öğretmeni. Sağ olsun, bize destek veriyor her çekimimizde. Güzel kemanesiyle, güzel tınılarıyla eşlik ediyor. Çok sağ olsun. Güzel bir kamp oluyor sayenizde. Çok teşekkür
2: hocam,
1: ederiz.
2: Sizler harika. Sayesinde davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli geçiyor gerçekten.
1: Yemekler nasıldı?
2: Ay onları ben yani eserin duygusuyla yemekler sayesinde girdim hocam, öyle söyleyeyim.
1: Ömer abi yorduk bugün. Çok güzel yemekler yaptı bize.
2: Elinize sağ olun.
3: Kararan havayı ay ışığı ve kamp ateşi aydınlatıyor. Güzel bir kamp akşamında sıcak bir sohbet başlıyor.

0: Kant'ta yenileyen yeni bir gün. Şimdi çamlar altında, temiz havanın serinliğinde kahvaltı zamanı. Ömer ve Mustafa'nın kahvaltıda misafirleri var.
1: Ömer abi, var mı bir şeye ihtiyacı?
2: Yok, şu anda çökelekli yumurtayı kıracağım.
1: Çökelekli yumurta yapıyoruz, evet.
2: Evet.
1: Kahvaltımıza bugün misafirlerimiz var Ankara'dan. Sağ olsun Eyüp ve nişanlısı bizi kırmadılar. Kübra geldiler. Kahvaltıdan sonra güzel bir müzik yapacağız.
2: Tabii ki.
1: Değil
2: Hoş geldin.
0: Genç müzisyenler Kübra Gözel'le Eyüp Aydeniz kampçılara eşlik ediyor.
1: Gitarını getirdin değil mi ama gitarını
2: çalacağız. Tabii ki.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Biz de gece burada kaldık. Çamkoru Milli Parkı biliyorsunuz bura. Harika bir hava var diyeceğim ama sanki Nilay üşümüş gibi.
3: Gece biraz evet.
1: Öyle mi? Soğuk mu?
3: Soğuktan bir de köpek havlamasından bir uykuya dalışım sürdü ama temiz havanın verdiği şeyle güzel bir uykuydu benim
1: evet,
3: için.
1: Köpekler sağ olsun öyledir. Yani onlar gece bizi koruyorlar aslında. Bir çıtıltı, bir ses duydu mu köpekler hemen ağlıyor. Biz de biliyoruz ki bir şeyler oluyor
3: evet.
1: Anlamında. Onurcuğum senin nasıl geçti gecen?
4: Ben iyiydi hocam. İkinci deneyimim biliyorsunuz benim.
1: Çadır biraz daha serin mi oldu acaba?
4: Serindi, burası serin.
1: Evet.
4: Samsun'a göre bayağı serindi.
1: Evet, çünkü yayla havası yani doğal olarak şehirden çıkınca dış ortam birazcık daha geceleri özellikle. Yani bazen mesela Ankara'da 3-4 dereceyken hani böyle sonbaharda falan biz eksi birlerde değil mi Ömer abi? Eksi bir ikilere düşüyor. Ona göre tabii teçhizatını kullanacaksın. İşte ona göre çadırın, uyku tulumun, matın neyse işte bütün malzemelerin ona göre dizmek lazım. Nilay?
4: Ömer abi maşallah.
1: Biraz köpek sesinden rahatsız oldum
3: evet,
1: demiştin.
3: Evet, normalde kamp hayatına alışkınım ama köpek sesinden ötürü biraz zor uyudum açıkçası. Onun dışında bir problem yok. Temiz havanın verdiği bir şeyle güzel
1: evet.
3: Bir uyku çektim açıkçası sabah kadar.
1: Ne güzel.
2: Demek içinizden rahat uyuyan benmişim.
1: Ömer abi yılların kampçısı olduğu için onda sorun olmaz. Her türlü taşın üstünde uyur Ömer abi ya. Ha Ömer abi?
2: Yok.
1: Uyumuşluğun da vardır belki.
3: O kadar yorgunluğa rağmen.
2: Da artık tecrübe kazandım. Nereye nasıl gideceğimi malzemesini ona göre kendim tedarik ediyorum. O zaman sıkıntı yaşamıyorum. İşin özünde kampçılıkta, offroad'da ya da doğa sporlarıyla ilgilenen herkes de doğaya çıkmak için bunu bir enstrüman olarak veya alet olarak kullanıyor. Ben offroad'u kullandım. Zamanında avcılığı kullandım. Demek ki doğayı seven bir altyapım var. Hepsini bıraktım. Doğada olmak için kampçılığa başladım. Evet arkadaşlar, yumurta çökelek
1: pişti. Şu ortaya alalım
2: onu. Onu ortaya alacağım.

Veda vakti yaklaştı. Memleketimizin gezilip görülecek eşsiz doğal güzellikleri, zevkle dinlenecek muhteşem türküleri var.

kampçılar, doğanın ve türkülerin güzellikleriyle biçimlenen iki harika günün ardından Çamkoru'dan ayrılıyor. Ömer ve Mustafa, farklı konuklar ve onların söyleyecekleri türkülerle zenginleşecek yeni kamp maceraları için yola devam ediyor.

Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor. Bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun ettin, sen de olasın.
2: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

TRT radyoları her yayınıyla sesler biriktirdi yıllardır. O seslerden bazıları ise hala anılarda, hafızalarda. Yılların ses olup saklandığı o koskoca arşivden. Bugünkü maziden gelen ses, kendine özgü müziğiyle farklı kuşakların hayranlığını kazanan Erkin Koray'a ait.

0: Hay Yam Yam adlı albümü yeni yayınlanan Erkin Koray bu programda kendini ve müziğini anlatıyor.
1: Hani denir ya, ben küçük yaşlarda 6 yaşındayken başlamıştım. Ben de bundan kaçamıyorum tabii. Ben de öyle. Evden geliyor müzik konusu. Zaten bizim evde başka meslekten eleman da yok. Profesyonel olarak yapmayı düşünmemiştim başında. Amatörce bir müzik grubu oluşturduk. Daha sonra profesyonelliğe dönüştü. İşte okuldan sonra askere gittim. Askerden döndükten sonra Erkin Koray Dörtlüsü dedim. Artık Hard Rock ismi verilen bir topluluktu. Daha sonra Yeraltı Dörtlüsü oldu. Dışarıdaki underground'a uygulama olarak. İşte o zamanlar Türkiye'de Batı müziği Türkçe söylenmediği için sadece İngilizce parçalar söylüyordum. Daha sonra 67 yılından itibaren biz bu yaptığımız müziği niye Türkçe yapmayalım diye düşündüm.
2: Konuya devam ediyorum. Daha sonra 1962 yıllarında dedik şeyi... Konuyu niye Türkçe yapmayalım? Tamam, daha devam edeceğiz. Çok güzel de fazla bütün bunları sonuna kadar söyleyemem, zaman yetişmez. Gibi şarkılar dedik, niye bunları bu türlü yapmayalım? Çok güzel. Onlar daha Türkiye'nin ilk aranjmanları. Yıl 1962. 1967.

0: Gibi. Devam edelim. Tamam.
1: Erkin Koray 1967'de dinleyiciye sunduğu Kızları da Alın Askere ile büyük bir başarı yakalar. Yıl 1974 olduğunda bu kez Fesubhanallah'la seslenir dinleyicilerine. Eser arabesk rock olarak tanımlansa da Erkin Koray için isimsiz bir türün başarılı bir örneğidir yalnızca.

Yani bir isim vermek istemiyorum dediğim gibi, ama arabesk olarak kabul edersek tabii ki bir Fes Subhanallah arabesk de diyebiliriz de arabesk müzik, bir defa arabesk bir ritim türüdür. Yani bu yanlış telaffuz edilir çünkü. Ben bunları bir örnek olsun. Ben olsam böyle yorumlardım dedim. Ama ben buna devam etmedim bildiğiniz gibi. Çünkü benim işim değil. Benden bahsedildiği zaman arabesk kelimesi geçmemeli esasen. Ama bir Fes Subhanallah'ı illaki Fes Subhanallah'ın ne olduğunu sormak istiyorsanız güzel bir eserdir. Hala da yerinde duran yani. Yine maşallah. Bu şarkılarda derin mesajlar veren şarkılar yapıyorum. Öyle olması da seviyorum. Yani bir müzik eseri bomboş olmamalı. Mutlaka bir mesajı olmalı. Ama arada bir insanı dinlendirmek için boş bir şey de yaptım. Hani bir insanın kafa dinlemeye ihtiyacı vardır ya, ona da hitap etmeliyim. Bir es tarabim. Sağdan soldan es tarabim. Ne dedim tabii. Es tarabim.

Müzikle geçen yıllar, müzikle aşılan yollar. Erkin Koray yılları yollara ekler müzik serüveninde. Yol aldıkça anlar ki yaptığı müziğin de yapmak istediği müziğin de bir adı yok. Bu rotasını yalnızca kendinin çizebileceği bir yolculuk. Atsız ve zamansız.

ben sanıyorum şimdi artık tamamen kendime özgü bir müzik şeklim var. Bu kadar yıl sonra oluşur zaten o. Oluşması gereklidir. Oluşturamamışsanız eğer yazık olur. Ben bir tür ismi vermeden sadece kendime özgü müziklerle devam ederim. Müzik tarzıyla ve söz tarzı.

şarkıları hep hafızalarda, gönüllerde. Erkin Koray, unutulmaz eserleri ve sesiyle hem anılarda hem bugünde.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

0: Sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yere bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemeyeyim de şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma.
4: Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yine bilsem.
2: Her sefer bir şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.

0: İşte yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

Ben Emre Dayıoğlu. Dünyanın en güzel coğrafyalarının birinde, Anadolu'da, sandıktan hiç çıkarılmamış gibi eski kokan, kimselerin bilmediği türkülerin, ezgilerin ve dansların peşindeyim. Gerçeğin ve güzelin sesini aradığım bu yolculukta Anadolu'nun ücra köylerine gidecek ve sadelikteki zerafeti arayacağım.

0: Sesinize, gönlünüze, yüreğinize sağlık ustam.
1: Teşekkür ederim, size sağ olun.
0: Bir kuş oldum, Türkiye'den çıktım geldim.
1: Çok hoş geldin.
0: Hoş bulduk, nasılsınız ustam?
1: Allah teşekkür ederiz.
0: Sırtımda heybem, elimde üç telli sazım. Beni öncelikle ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum.
2: Hoş geldiniz. Ta oralardan buraya kadar.
1: Başımızda yeriniz var.
0: Eyvallah.
2: Biz burada, siz ev sahibisiz, biz misafirik. Evin sahibi sizlersiniz, biz misafiriz.
0: Gönlümüz bir olduktan sonra hepimiz buraların sahibiyiz.
2: Tekrar hoş geldiniz.
0: Teşekkür ediyorum. Ustam şimdi ne dinleyelim? Kim ne söyleyecek?
2: Yine Kerkük eserlerinde bir şey okuyorum. Çöl yerin ceyranıyı mı okuyacağım arkadaşlar?
0: Çöl yerin ceyranıyım.
2: Çöl yerin ceyranıyım, evet.
0: Heybeye dolsun o zaman.
2: Heybeye dolsun, onu dolduralım.
0: Eyvallah.
2: Bir horiyat alalım.

balam, aç boynumdan tokuyar. Valla kesmem annen zokuyar. Ey balam, ey balam.

0: yanınızda.
1: Ellerine sağlık.
0: Çok kıymetli bir eşlik yaptılar. Kerkük müziğinde benim en çok dikkatimi çeken sizin bu gırtlaktan gelen ses, öz sesiniz.
1: Evet.
0: Acılarla, hasretlerle, özlemlerle yoğrulmuş gibi sanki. Böyle yani eğitimli sesten ziyade yaşanmışlık ifade ediyor. Bu konuda ne demek istersin ustam?
1: Bu ses gırtlağı dediğiniz zaman yani biz helhele diyoruz. Biz fazla helhele. Evet. İşte yani hep bizim eğlenceler olsun. Kerkük'te, bütün Türkmen elinde. Sadece Kerkük değil. Erbil'de, Telafer'de, Musul'da, Kifri'de, Duz'da, Köprü'de. Yani her yerde biz bu tarzları okuruz. Her zaman bunları okuruz. O yüzden yani boğazımız alışıptı bunlara. Bir de bizim horiyat bir kimlik kimindi yani. Yani her yere girdiğimiz zaman gerek horiyat okuyalım. O yani horiyat demek Türkmen demek. O yüzden yani horiyatları güzel icat eder. Hep bütün şarkıcılar, bütün solistler olsun. Onun için yani bu dediği ırtlaktı, boğaz beslemesi yani oturup tam oturup bizim horiyatlarla.
0: Efsanesiniz. Ustam şimdi sıra sende sanırım.
2: Evet.
0: Ne söylesen?
2: Şimdi bir nobatçı koryatı, Hicaz'dan çıkan bir koryatı. Bizde burada çünkü her makamın da özel koryatları var. Bizim de şimdi bir nobatçı koryatı.
1: Her makamın nobatçı. Özüne ait bir hoyratı ve bir ismi var. Mesela nobatçı hoyratı Hicaz'dan çıkıyor. Hicaz makamından çıkıyor, evet.
0: Yeni eseri doldur o zaman ustam. Tamam. Buyurun arkadaşlar.

0: ustam sizinize, yüreğinize sağlık. Arkadaşlar sağ emeklerinize sağlık. Bana kalırsa hiç hız kesmeyelim.
1: Devam edelim.
0: Devam edelim. Şimdi sırada bir de ikinci söyleseniz olur mu?
1: Olur.
0: Hadi bakalım o zaman. Hiç hız kesmeyelim. Dolsun ama taşmasın heybeye. Buyurun tamam. Ustalarım.

0: Erol'uza sağlık.
1: Rıza. Hepinizin emeğine, gönlüne, sazlarına, seslerine sağlık ustalarım.
0: Siz de sağ olun. Türkmence bir söz söylesene Kerkler'e buradan armağanesi.
1: Ne diyeyim?
0: Mesela kuvvetiniz olsun.
1: Efendim?
0: Kuvvetiniz olsun.
1: Kuvvetiniz olsun.
0: Evet.
1: Kuvvetiniz olsun.
0: Evet, evet.
1: Sevgili Kerkükliler kuvvetiniz olsun. Sizin de kuvvetiniz olsun.
0: Sağ ol da kuvveti olsun.
1: Ne dinliyoruz şimdi?
2: Sağ ol da kuvveti olsun.
0: Son parçamız Kerkük türküsü. Armağan olsun bütün bizleri seyredenlere.
1: Hayatım sen gözüm sen kuvvetiniz olsun.
0: Kuvvetiniz olsun.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur? Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur?

0: Merhaba, benim adım Mustafa Tuncel. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Lütfi Banat Okulu'nda okulumu, arkadaşlarımı ve müzikle ilgilenmeyi de çok seviyorum. 6 aylıkken bir video var. O videoda ben flütü üflüyorum. Ellerimi, ayaklarımı sallayarak. O çok komik bir video. 2-3 sene sonra annem ve babam bana bir klavye alıyor. Duyduğum parçaları oraya çalmaya çalışıyorum. Babam ve annem bunu anlamaya başlıyorlar ve Mehmet Hoca'yı 4,5 yaşlarında çağırıyorlar.
1: Oğlum geçen hafta Jungler diye parçaya bakmıştık. Bunu kavradın mı? Yaptın mı? Bakalım
0: evet,
1: nasıl olmuş.
0: Evet, biraz yaptım. Evet.
1: Ama iki tane boş vardı ya. İki tane boş o çünkü.
0: Bir süre eğitim görüyorum. Fakat Covid araya girince maalesef bitiriyoruz. Covid bittikten sonra 3. sınıfta ise yeniden Mehmet Hoca'yla devam etmeye başlıyorum.
1: Başka karakter güzel. Rum pom pom pom pom. Güzel, devam. Rum pom pom pom pom. Bu kadar, bravo. Tamam mı?

0: sadece piyano çalıyorum şu anda ama belki kemana da başlayabiliyorum. Bazen arkadaşlarımla şarkılar da söylüyoruz. Bizim bir tane okulda koro var. O koroda şu anda hala devam ediyorum. Onlarla beraber de şarkı söylüyoruz. Farklı yanlarım da var. Resim yapmayı çok seviyorum. Kitap yazmayı çok seviyorum. Resim yapmayı daha 2-3 yaşındayken sevmeye başladım. Ondan dolayı bir tane uzayla ilgili bir hikaye yazdım. Gelecekte belki bir gün onu da yayınlarız bir yere.
1: Oğlum, Mehmet Hoca'nın öğrettiği bir Azeri şarkı vardı. Onu söyleyelim
0: evet,
1: mi?
0: olur.
1: Hem anneanne, dede onun da hoşuna gider.
0: Müzik yeteneğim bir taraftan babadan geliyor. Özellikle annem, ben onun karnındayken çok klasik müzikler dinliyordu. Ben de belki onu duymuş olabilirim. Gönlüm.

0: Bir.
1: Söylenedir bu edalar, bu iş ve bu naz. Vallahi kız, bu güzellik,

0: Bravo. Çok güzeldi.
1: Kardeşim özel gelişimli ama bir o kadar da tatlı. O da bazen ben öğretmenimle şarkı söylerken söylemeye çalışıyor. Çok tatlı oluyor. Ben de mutlu oluyorum. Onunla şakalaşmayı, oynamayı da çok seviyorum.
2: My boo.

0: Maybunnan.
1: Maybunnan. Anneannem var. O bize bazen kitap okuyor. Annem Arnavutça şarkı söylemeyi de seviyorum. Güzel bir dil o da. Mesela Moje Bucuramore. Çok anlamlı ve güzel bir şarkı.

0: Bugün neyi çalacaktınız?
1: Arabeski çalacağım. Hmm. Güzel çalıştığımı düşünüyorum. Hı hı. Çok heyecanlıyım çalmaya. Öğretmenim de bana aferin diyeceğini düşünüyorum.
2: İkinci sınıfta Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı'nda müzik bölümünü ve çocuk koro bölümünü kazanıyorum.
3: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsın? Nasıl geçti hafta?
4: Güzel geçti.
3: Parçaların ne durumda?
4: Güzel bence.
3: Çalalım mı?
4: Olur.
0: Cesur Soler.

0: Güzel başa çıkmışsın. İki elin farklı hareketi oturmuş gibi görünüyor mu? Kolay değildi ama değil mi?
1: Evet. Kendimi ilk önce piyanist olmak görmek istiyorum ve böyle klasik müzikler çalmak istiyorum. Ve özellikle kardeşim yürüyemiyor. Kısa bir zamanda inşallah yürür. Bütün dileklerimden ilk öncesi o, sonra müzik, sonra diğer hepsi.

0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
2: Bu kadar mı? Bir forsunu bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
1: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri.

0: Kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
1: Türkcellilerin yanında...
2: Türkcell'in çözüm gücü var!
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş...

0: Harikasınız arkadaşlar. Hepinizin eline, gönlüne sağlık bu güzel sesler için, bu güzel icra için. Çok önemli çünkü hissedebilmek, şarkının ruhuna girebilmek her zaman yaşanabilir ve gerçekleştirilebilir bir şey değil. Zaman zaman oluyor. Bizler de insanız. Bazen o ruha kapılamıyoruz ama bugün o ruha kapıldığımızı düşünüyorum. O yüzden hepinizi tebrik ediyorum. Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz Serkan Çağrı sahnesine, TRT Müzik ekranlarında. Bu hafta yine güzellikler devam edecek. Çünkü sizler için hazırladığımız güzel sesleri hepimiz kalbimizde güzel güzel işleyerek o güzellikleri sizlere yansıtmaya çalışacağız. Bizler bildiğiniz gibi müzik yapmaya devam ediyoruz ama yaptığımız müziklerin içinde kendimize ait sesleri üretmeye ve kendi ruhumuzdan çıkardığımız sesleri yansıtmaya çalışıyoruz. Amacımız sadece müzik yapmak değil, ruha dokunabilmek ve gereğince anlatabilmek,
1: En
0: tercüman
1: önemlisi
0: olabilmek.
1: o.
0: Öyle değil
1: Çok
0: mi
1: haklısın.
0: Ece?
1: Evet.
0: O zaman bugünkü duyguları da sevgili izleyenlerimiz müziğe bırakıyoruz. Müzik bize anlatıyor, bizi bize anlatıyor. O yüzden en güzel söz müziğe ait diye
1: Ve
0: düşünüyorum.
1: sırada benim en sevdiğim bir şarkıyı çalacaksın.
0: Ne
1: Çok
0: çalacağım
1: heyecanlıyım.
0: acaba? Senden duyalım.
1: Kurşuni renkler.
0: Öyle, sen çok seviyorsun bunu, öyle mi?
1: Çok, çok severim bu
0: Tamam, o
1: şarkıyı.
0: zaman senin için ve çok kıymetli izleyicilerimiz için, çok sevenler için
1: Tamam, bize
0: ben de
1: gelsin.
0: enstrümantal olarak Kurşun Renkleri seslendireyim. Buyurun arkadaşlar.

0: Çok teşekkür ederim Ece. Sağ ol alkışların
1: Bravo,
0: için.
1: muhteşemdi.
0: Bütün arkadaşlarımın eline sağlık. Çünkü hep şunu düşünüyorum. Ne anlama geliyor bizim solo çalmamız ve toplu halde müzik yapmamız? Biz bir araya geldiğimizde sadece ortak ses çıkarmıyoruz. Aslında hep beraber aynı ruha bürünmeye çalışıyoruz. Solo şu anlama geliyor aslında bana göre. Solo özgüven demek, tek başına olmak. Ama bir de uyum var. Nedir o? Toplu halde bir şeyi icra etmek, toplu halde bir müzik yapabilmek. Hayat da böyle. Bazen tek kalırız, özgüvenimizle baş başa kalırız ve kendimizi sergilemek gerektiği zaman veya söz aldığımız bir yerde kendimizi anlatabilmek için yalnız kalırız. İşte solo dediğimiz şey bu. Ama toplu halde de bir uyum sergilemeye çalıştığımız şey aslında hepimizin yaşadığı, günlük hayatta da hepimizin yaşadığı şey bu. Toplu halde uyum içinde yaşayabilmek. Biz hep beraber müzik yaparken bunu müzikten öğrendiğimiz şekliyle hayatımıza da uyguluyoruz. Aslında hep söylüyoruz ama sanat yapmanın, müzik yapmanın en güzel şanslı taraflarından biri bu uyumu çok küçük yaştan itibaren öğrenebilmek. Çünkü biz bir sonraki notanın öncesinde hareket etmeyiz. Bu bir uyum gerektirir. O nota zamanında ve yerinde geldiğinde aynı notada hep beraber olmamız gerektiğini biliriz. Bu da hayatta durduğumuz, beklediğimiz her şeyde uyum göstermemiz gereken o öğretiyi bize müzik sunmuştur ve müzik bize anlatmıştır. O yüzden müzisyenlerin böyle güzel bir tarafı var. Ne
1: Kesinlikle.
0: güzel müzik yapıyoruz.
1: Çok şanslıyız.
0: Evet.
1: Şükrediyoruz Allah'a.
0: Aynen öyle. Devam ediyoruz. Çok güzel şarkılar var her zaman seçtiğimiz gibi. Bu hafta da güzel şarkılar seçtik. Şimdi sırada senin seslendireceğin iki muhteşem şarkı var.

0: Gönlünüze sağlık. Harikaydı.
1: Çok teşekkürler.
0: Yine devam edelim. Diğer şarkımızla güzel şarkıları peş peşe bağlayalım. Hadi
1: Bağlayalım.
0: buyurun.

0: Harikasınız arkadaşlar. Teşekkür
1: Harikasınız.
0: ediyoruz. Ne
1: Teşekkürler.
0: güzel. İki tane böyle yine çok sevilen şarkıyı seslendirdik. Bir tanesi Nilüfer'in yorumuyla unutulmaz bir şarkıydı, Son Perde. Şimdi de Levent Yüksel'in böyle çok neşeli ve aynı zamanda da kaliteli dediğimiz bir 9-8'lik. Yani
1: Evet.
0: gerçekten kaliteli bir 9-8'lik. Bazı 9-8'likler böyle oynatıyor ama içinde saçma sapan sözler duyuyorum ben. Hani insan kendini de sorguluyor. Ya aslında diyorsun ki eski yıllarda 9-8'liklerin de bir kalitesi mi?

0: Vardı. Vardı. Şimdiki 9-8'liklerin içinde gerçekten gençleri kötü alışkanlıklara özendiren bir sürü sözler duyuyorum. Bak bu çok ciddi bir mesele.
1: Evet.
0: Biz madem ki sanatçılar toplumun aynasıdır, bunu da irdelemekte ve bunu da araştırmakta fayda görüyorum. Her
1: Çok
0: şeyi de
1: doğru.
0: böyle çok seviliyor diye çalmak istemiyoruz.
1: Evet.
0: Kendimize de yakıştıramadığımız durumlar oluyor bazen. Bakıyorsun böyle aramızda böyle bir parça söylüyoruz. Aa ne güzel parça diyoruz ama sonradan sözlerine bakınca
1: Evet, bu olmaz
0: vazgeçiyoruz.
1: diyoruz.
0: Öyle
1: Aynen.
0: değil mi? Neyse sözü uzatmayalım. TRT Müzik biliyorsun müzik kanalı ve müzik yapmaya devam etmemiz lazım. Ne var sırada?
1: Güllerin içinden diyeceğiz.

0: Yani bunda tabii bas gitarın etkin bir rolü var. Hem de meslektaş olarak yani aynı enstrümanı paylaşan çok kıymetli isimdi. Sen ne hissediyorsun bununla ilgili? Yani tabii ki hüzünlü bir şey aslında hepimiz için. Çok da anlatılması kolay bir şey değil bu. Ama Özkan Uğur gerçekten çok değişik bir insandı. Ne diyorsun?
1: Özkan Or çok değerli bir sanatçıydı. Sadece müzik değil aslında. Yani onun hem besteci, hem söz yazarı, hem müzik üretimi, hem oyunculuğu. Yani inanılmaz bir sanat dolu bir insandı yani. Ben birkaç kere vakit geçirme şansı buldum. Sohbeti de çok tatlı. Sen de tanıyorsundur
0: Evet.
1: mutlaka. Tabii ki kaybımız çok üzücü ama yani onu yaşatacak ve onu devamlı hatırlayacağımız bir sürü ürün bıraktı bize ve onu bize de kalan ona en güzel şekilde saygıyla anmak kalıyor tabii ki. Biz de
0: Kesinlikle.
1: elimizden geldiği kadar şu an seslendirmiş olduk.
0: Doğru.
1: Tabii şarkının orijinalinde perdesiz gitar solosu için Erkan Oğur'u da burada anmak lazım. Onu da
0: Ha,
1: es geçemeyiz.
0: evet, orayı geçmeyelim. Doğru söylüyorsun.
1: Hatta ben kreditine bakmıştım. Orada bir Onno Tunç da yazıyor perdesiz basla alakalı. Muhtemelen bassline ile alakalı da onun da bir katkısı da var. Yani çok hem şarkı çok mükemmel hem de aynı zamanda şarkının içinde var olan kişilerin bu kadar pop 90'lar 2000'ler için ne kadar değerli insanlar olduğunu tekrar hatırlamamızı sağlıyor bu şarkı aslında.
0: Çok güzel ifade ettin Mehmet.
1: Çok
0: Gönlüne
1: güzel.
0: sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Hakikaten öyle. Tabii ki bir parçada ortak bir ruh da var. Erkan Oğur gibi çok kıymetli bir isim. Uluslararası çapta gurur sayılan bir isim hepimiz için.
1: Evet.
0: Hem de örnek sayılan bir isim. İyi ki böyle ustalar vardı. İyi ki böyle ustalar var hala hayatımızda.
1: Kesinlikle.
0: Devam edelim. Şimdi yine çok güzel bir şarkı var. Emre Altuğ seslendirmişti bu
1: Evet.
0: şarkıyı. Ve çok da güzel bir şarkıdır. O da o dönemin ruhuyla söylenmiş ama hala yankısı devam eden bir şarkı. Onu seslendirelim
1: Tabii.
0: istersen.
1: Gidecek yerim mi var
0: Gidecek yerim mi
1: diyeceğiz.
0: var? Buyurun.

0: Harikasınız. Gönlünüze sağlık. Hemen
1: Hepimizin.
0: hiç durmadan devam edelim. Şimdi bir tane çok güzel bir türkü var. Kıbrıs'tan. Kıbrıs'a gidiyoruz yavru vatana. Klarnetle dinleyeceğimiz Mausa Limanı. Buyurun arkadaşlar.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Harika. Türküler bir başka güzel Ece. Gördüğün gibi yani
1: sen de
0: insanı...
1: bir başka yorumluyorsun.
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ya türkü güzel olunca, eser güzel olunca bizim de ona nefes katmamız çok kolay oluyor. O duygu bizim zaten yüreğimizde işlediği için onu söylemesi de kolay oluyor. Yeter ki samimiyetle yazılmış olsun. Yeter ki o güzelliği, o anlatımı, derinliği bize verebilsin. Bütün bestelere bu gözle bakıyoruz zaten. Hemen sana dönüyorum. Bugün repertuardan sorumlu kişi sensin.
1: Evet.
0: O yüzden senden anonsları alalım. Ne var sırada?
1: Şimdi ben de güzel bir türkü söyleyeyim. Tabii. Neşet Ertaş'a ait Neredesin Sen diyeceğiz. Sonra biraz hareketleneceğiz. Beyaz Sevda diyeceğiz.
0: Tamam, buyurun.

0: yapmaya başlayınca ama keyifli ve güzel müzikler yapınca zaman da çabuk geçiyor Ece.
1: Biz çok keyif aldık. Umarım bizi izleyen değerli izleyiciler de aynı keyfi almıştır bizim
0: İnşallah.
1: gibi.
0: Sevgili izleyenlerimiz, bu haftaki programımızın evet sonuna geldik ama bir sonraki bölüm için yine aynı güzellikte bir repertuarla sizlerin huzurunda olmaya devam edeceğiz. Bu hafta bizi izlediğiniz için ve bize vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz. Sağlıklı, güzel günler yaşamanız dileğiyle her zamanki gibi son şarkımızla da veda ediyoruz.

Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız kıymetli yol arkadaşlarım. Sevgili şeflerim nasılsınız, iyi misiniz diyeceğim ama onlar kendi hallerindeler şu anda. Efendim Züleyha ile sınırsız ezgilere hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim huzurunuza geldik. Bu yıldızda iki kıymetli kardeş olacak. Bizler yine birkaç yıl evvel kendilerini ağırlamıştık, mest olmuştunuz ama TRT'nin aşina olduğu ekran yüzlerinden efendim kendileri. İki kardeş aslında asıl meslekleri bu alanda olmasa da onlar şu anda zirvenin yıldızı olan altıncı olsalar da efendim bu yıldızda bugün kendileri altın misali parlayacak, ezgilerini sizlere ulaştıracaklar. Efendim sözü çok uzattık, yine şöyle yıldızı bırakalım kendilerine. Rumeli dolaylarına gideceğiz. Rumeli Kemal Orhan kardeşler buyursun.

0: Hey maşallah diyorum. Maşallah
1: teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzelliğiniz ne olacak böyle?
0: Yok aman efendim aman ben aman şöyle bugün az kardiyo yapmıştım. 6 kilometre yürüdüm.
2: Lütfen bize
0: şimdi
2: böyle
0: sen söylerken
2: gelmeyin.
0: Sen söylerken oynayacağım.
2: Evet. Abla diyorlar.
3: Yapma diyorlar.
2: Çıkıp piyasayı birbirine katma diyorlar.
3: Bu güzellik buralara fazla diyorlar.
0: Allah Allah.
3: Nazara geleceksin göze.
2: Allah nazarlardan saklasın.
0: Amin.
2: Kesinlikle. Böyle güzellik olunca, böyle ses olunca...
0: Ay var olasınız.
2: Geriye ne kalıyor?
0: Sizden şöyle bir canlı eser alacağız.
2: Tamamdır.
0: Ardından ben Yıldız'dan sizi alıp birazcık soluklandıracağım.
2: Tamamdır.
0: Buyursunlar efendim, son bölümlerin en çok dinlenen eserlerinden biri.
2: Hadi bakalım.
0: Tabii. TRT tabii Gassal'ın da favori eserlerinden
2: evet,
0: biri.
2: Evet, evet doğru.
0: Müjgan buyursunlar.
2: Müjgan gelsin.

0: Ay harikasınız. Çok güzel bir eser.
1: Siz de harikasınız.
0: Müjgan. Ama yakıştı
1: olasınız.
0: Bugün Müjgan'la.
1: Evet, bir de böyle su yeşili bir tulumla efendim daha da yakıştı
0: tam
1: gibi.
0: Tam Müjgan olduk bugün.
1: Şöyle sizi küçük bir soluklandıracağım
0: tamamdır,
1: kıymetli dostlarım. Şöyle sizleri uğurlarken efendim şöyle uzanalım biz de hemen bir mendilimin yeşili diyelim. Devam edelim, buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Var olasın. Tabii şimdi mikrofonu unutmadan hemen
2: Kemal'cim,
0: şöyle.
2: Lütfen.
1: Hep alıştım ya işte, doğru.
0: De alıştık,
1: el koltuk mikrofonuna altı. Alışmam şey, lazım.
0: Koltuk altında geliyor direkt. İşte, tabii sizde şey var. Normalde. Siz el mikrofonuyla çıkmıyor musunuz şarkı söylerken?
1: Yok, burada mikrofon oluyor yani. Çok fazla kullanmıyoruz tabii. Onun için.
0: İşte bunlar şey.
1: Sende oluyor böyle şeyler.
0: Efendim, kıymetli dostlar, zengin dostlarımız bunlar. Bu dostlarımız,
1: yok,
0: kıymetli
1: efendim,
0: dostlarımız.
1: Yok,
2: estağfurullah aman.
0: Altınlarım...
1: Allah sağlığımızı versin yeter. O bizi, şarkılar.
2: En büyük zenginlik sağlık.
1: Evet. Şarkılar hayali uğru. Altınlarım vardı bitti mi diyor. Bak şarkıda diyor ki bitti diyor altınlar diyor.
0: Kalmadı. Ama biz sohbeti severiz de bu programda şarkıları, türküleri, ezgileri daha çok severiz.
1: O zaman dinleyelim.
0: Buyursunlar efendim. Altınlarım.
1: Hep altınların üstüne yazılmış şarkılar.
0: Vallahi öyle, billahi öyle. Yapacak
1: hadi
0: bir şey
1: bakalım,
0: yok.
1: Gelsin.
0: Buyursunlar, hemen ardından ikinci eser gelecek.
1: Hadi bakalım.
0: Buyursunlar.

0: Ben bir anda utandım böyle güzellik falan deyince.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi? Şarkılar bunun üstüne kurulmuş, biliyor musun?
0: Hakikaten böyle.
1: Bu şekil şarkı yazılmayınca muhakkak almamayı tercih ediyorum. Çünkü diğer türlü olmuyor.
0: Bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Yıllardır devam ettirdiğiniz kadın matinelere hız kesmeden devam ediyor. İnsanların eğlenme ihtiyacı ilde. Var.
1: Biz herhangi bir ekstra bir yerlere kesinlikle çıkmıyoruz zaten. Biz kadınlar matinesi ve düğün. Başka kesinlikle hiçbir yere çıkmıyoruz. Ki çıkmadığımız artık herkes de biliyor
0: evet,
1: bunu.
0: Evet biliyoruz, biz de biliyoruz.
1: Ya kadınlarla çok eğleniyoruz. Benim o kadar enerjim tutuyor ki, Orhan yalan mı?
2: Gerçekten,
1: o kadar
2: evet.
1: Eğleniyoruz ki yani hiçbiri bizi üzmüyor. Kavga yok, gürültü
0: ama
1: yok, hep eğleniyorlar.
0: Ama siz üzmüyorsunuz, eğleniyorlar. Mutlu ama... oluyorlar çocuklarının, evde yaptıkları işlerin. Bazen eşin stresi de eşe yansıyor. Onu atıyorlar sizinle beraber.
1: Onu kesin atıyorlar. Ben bir de şarkılarla bir gaza getiriyorum onları. Diyorum ki kocalarınızı arayın diyorum. Şarkı söylüyorum. Benim eri pirzola büftek, kaymaklı ekmek, güllaç revari. Aman aman aman.
0: Var ya, iyi ki varsınız diyorum. Sizi şöyle küçük bir soluklandırıyorum hemen. Ben hemen uzanacağım, bir başka diyara gideceğim efendim. Tekrar son blokta buluşacağız dostlarla. Ardından da sizlere veda edeceğiz.

0: olsun.
1: Tüm komutları ben veriyorum yalnız, farkında mısınız? Artık Murat abicim bugün bizim stüdyo şefimiz.
0: O kadar
1: bugün
0: güzel bir ses ki yemin ederim ki hayranlıkla burada dinliyoruz.
1: Var mısınız? Böyle
0: şuradan böyle inciler inciler döküyor.
1: Ekran başındaki hemen izleyicilerimizi, dostlarımızla özellikle şu notu geçeyim lütfen.
0: Hemen.
1: En başta söylemedik, şimdi söyleyelim. Efendim şimdi malum sevgili Rumeli Kemal Orhan kardeşlerinin kendilerine has bir tarzı, bir uslubu var.
0: Kesinlikle.
1: Bu yüzden de eserleri seçerken playback olanlar kendi aslında formlarında, orijinal formlarında olan eserler. Canlıları da biz burada beraber eşlik edip söyleyebilelim diye seçtik.
0: Kesinlikle.
1: Şimdiki
0: biz
1: eserdeki gibi yine.
0: Yıllardır söylediğimiz gibi Gül Galiyem, Ramoroma, biz bunları yıllardır söylüyoruz zaten. Tabii. Ama kendimize bir tarz oluşturmaya çalıştık.
1: Gayret ettiniz ve bunu
0: kesinlikle
1: başardınız.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ama özümüzden hiçbir zaman vazgeçmedik. Balkanlar, Rumeli buradan sevgiler, saygılar.
1: Selamlar
0: suyun
1: olsun.
0: Öbür tarafına efendim.
1: Evet, selamlar olsun. Bu yüzden bu hemen notu da özellikle geçeyim. Zira sizinle bütünleşmiş olan bazı sözler var. İşte çek çek,
0: evet.
1: Nerede yedin paraları,
0: evet.
1: Değil mi? Başka hangi eser?
2: Para bizde, şöhret,
1: para bizde, şöhret bizde. Bunlar aslında sizinle birlikte artık zirvede olan sloganlar diyebiliriz.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Kadınlar bu sloganlarla eğleniyorlar.
0: Ya, eğleniyorlar ya. Böyle laf atmayı, birbirimize laf atmayı seviyoruz.
1: Yani eserler orijinal, yani playback olan eserler böyleydi. O yüzden formu hiç bozmak istemedik.
0: Tamam.
1: Yoksa canlı da zaten söyleyebilirdiniz. Şimdi sizi şöyle yıldızın ufak ufak biriniz bir uçta, biriniz bir uçta. Tekrar
0: peki,
1: şöyle sizi bırakacağım.
0: Ama beraber yapalım.
1: Beraber mi yapalım?
0: Bence ortaya alalım. Yıldızın tam ortasına, yıldızı alalım.
1: O zaman efendim işte dediğim gibi benim eserlerim geliyor. Şimdi efendim bir eseri yorumladıktan sonra ardından biz sizlere veda edeceğiz. Ama yine şöyle bir uzanacağız. Yine Balkanlardan efendim bir eserle veda edeceğiz. Ama öncesinde Ramo Ramo diyeceğiz. Buyursunlar.

0: Vallahi harika. Balkanlara buradan kucak dolusu sevgiler olsun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Sınırsız ezgileri efendim şenlendirdiniz. Teşekkür. Ayaklarınıza sağlık.
0: Efendim, bizler de çok teşekkür ediyoruz.
1: Neşeniz daim olsun. Hanımlarla buluşmaya devam edin. Son kesinlikle olarak söylemek istediğiniz sözler varsa hanımlarımıza, beylerimize tabii ki özür diliyorum.
0: Efendim, öncelikle TRT ailesine buradan kültürümüzü yansıtıcı için sonsuz teşekkürler ediyorum efendim. Balkanlara, tüm Türkiye'ye, bulunduğumuz her yere sevgiler, selamlar olsun.
2: Saygılar efendim.
0: Şalkılarla kalın, türkülerle kalın diyorum
1: hep
0: efendim.
1: Kemal konuştu Orhan'cığım.
2: Kemal
1: sen de
2: konuşmayı çok seviyor. Onun için.
1: Evet. Hiç bırakmıyor. Lütfen Orhan'ı da çekebilir
0: misin? Evet. Hemen Orhan. Kemal'cığım hemen.
2: Aynı katılıyorum Kemal'in söylediklerine. Gerçekten bizleri davet ettiğiniz için, kültürümüze hizmet verdiğiniz için sonsuz teşekkürler.
1: Daim olasınız. Devam. Sizlere ezgiler sunduk ama malumunuz en popüler olan ezgileri de sizlere sunmaya gayret ettik. Bu programın amacı tam olarak da bu, adı üstünde sınırsız efendim. Sevgili Rumeli, Kemal ve Orhan kardeşlere sonsuz teşekkürler ediyorum. Bizler önümüzdeki hafta yine değerli bir konuğumuzla huzurlarınızda olacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz. Kara tren, ah tren, kara tren odur yarimi götüren diyeceğiz. Buyursunlar.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun etti. Sen de olasın.
2: Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Harikasınız. Müthiş bir başlangıç oldu. Çok teşekkür ediyorum değerli şefim. Sağolunuz. Efendim merhabalar, merhabalar. Sizleri ne çok özledik. Ekranları başındaki çok değerli TRT müzik izleyenleri, bir hoş sedaya hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sevgili Baki'cim, seyircilerimizi sen de selamlar mısın lütfen?
1: Senle bu programda olmak, ben ve arkadaşlarımla mutlu bir gün yaşıyoruz. İnşallah daha güzel programlara imza atacağız.
0: Tekrar hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bir hoş sedaya hoş geldiniz.

0: aşk.
1: Nasıl güzel çalıyorsunuz. Ben bu program bize yetmeyecek efendim. Umuyorum ki sizler de bizim kadar ekranlarınızın başında çok çok keyif alıyorsunuzdur. Harika şarkılarımız var gerçekten. Yine benim çok severek okuduğum bir şarkı. Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz diyelim mi beraber?

Bravo size, bravo. Harikasınız hepiniz. Ayrı ayrı ayrı ayrı kutluyorum. Sevgili şefim, Baki Kemancı, muhteşemsiniz. Evet, hep böyle hareketliydik. Umuyorum ki ekranları başındaki izleyenlerimiz de böyle hareketlenmiştir, coşmuştur. Ama şöyle bir piyano cello performansıyla bir slow bir şey de yapalım mı? Ne dersiniz sevgili şefim? Hadi buyurun efendim.

0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Göksel Kamçı, sevgili Emir ve değerli şefim. Ellerinize sağlık, harikasınız. Hep ben mi söyleyeceğim? Siz de biraz, değil mi efendim, beste size ait çok güzel bir saz eseri. Siz de biraz kemanınızı söyletin istiyorum. Ne dersiniz?
1: Gönlümün gülü diyeceğiz.
0: Gönlümün gülü sizin besteniz, değil mi
1: Evet, benim
0: sevgili
1: bestem.
0: şefim?
1: Nacizane. İnşallah beğenilir.
0: Elbette, elbette.
1: Evet.
0: Biz keyifle
1: Sağ
0: dinliyoruz.
1: olun.

0: Bravo, bravo, bravo. Nasıl duygularla çıkıyor bu şarkılar? Kaç besteniz var desem acaba nasıl bir cevap alırım? Saymadım kaç yıl oldu gibi mi
1: Ya belli
0: oldu
1: sayıda
0: yoksa? Evet.
1: beste yapabiliyoruz ama hani öyle bir çok tabii iddiamız yok.
0: Estağfurullah, muhteşem bunlar.
1: Bazı hisler geldiği zaman onları notaya dökmeye çalışıyoruz. Nacizane beğenilirse bizim için de çok büyük mutluluk.
0: Emek verilen her şey çok kıymetli
1: Evet.
0: ve güzel. Bu da gerçekten
1: Sağ
0: duyumda
1: olun.
0: çok
1: Çok
0: harika bir
1: teşekkürler.
0: eserdi.
1: Sağ olun.
0: Gönlünüze sağlık.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dostlar, ellerinize sağlık. Evet, bizim programımız bir yelpaze efendim ve rengarenk. Biraz şarkı, biraz hafif müzikten, biraz türkü ve şimdi biraz İç Anadolu'ya doğru gidelim. Bir Neşet Ertaş türküsü okuyalım diyoruz. Beraberce eminim ki çok keyifle eşlik edeceksiniz.

Harikasınız, muhteşemsiniz. Çok da güzel bir türküydü. Rahmet olsun Neşet Ertaş'a. Çok değerli türküler, çok değerli eserler bıraktılar bizlere. Evet, nasıl gidiyoruz şefim? Nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Mutlu musunuz? Ben sizin gibi bir orkestrayla okumakta inanın çok keyif alıyorum. Çok gönülden söylüyorum, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Ekranları başındakiler de öyle midir acaba? Ne dersin sevgili Baki'cim? Sesleri duyar gibiyiz zaten. Nihavet yapalım mı? Hep çok severler bunu beyler ve hanımlarına söylerler. Derler ki, aman eşimi çok seviyorum ama şu şarkıyı armağan ediyorum derler. O şarkı gelsin efendim. Huysuz ve tatlı kadın.

Harikasınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir enerji. Biz efendim burada çok eğleniyoruz, çok keyif alıyoruz. Ve okudukça da okuyasımız geliyor değil mi sevgili şefim? Sizin çaldıkça çalasınız geliyor mu? Haftaya aynı gün, aynı saatte bir hoş sedada buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık efendim.

0: sonra kesin gelecek.
1: Hadi be.
2: Çok yaklaştım.
3: Az kaldı hissi beynin ödül mekanizmasını doğrudan uyarır. Bağımlılık bu duyguyla başlar. Kazanmaya yaklaşma inancı tam bir yanılsamadır. Aslında her bir tur birbirinden bağımsızdır.
4: Bak Hüseyin, şansın döndü sonunda.
3: Bu küçük kazançlar tesadüf değildir. Bırakmaman için verilir.
4: Daha çok kazanacaksın.
3: Kazandım dediğin an aslında büyük kayıpların ilk adımıdır.
5: Bütün birikimimizi kaybettim. Kazanmam lazım. Ek hesaptan çekip devam etmeliyim.
1: Kazanacağım.
0: Bir el daha.
5: Şimdi bırakamam.
3: Hayat oyun değildir. Hayatınla kumar oynama.

0: Sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yine bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.
1: Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Nerede?

Bana de ki meçhul kaderim, soğuk bedenim, titrek sesim deme. Burada bekliyorum gözlerine bakmak için.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

0: yolu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun ettin, sen de olasın.
2: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

gider şimdi. Beni göğsüne at ver şimdi. Mevsimi geldi, susadım aşka. Benim de bir bütün

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim. Sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri. Sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yere bilsem.
2: Her sefer bir şey hissediyorum ya. Ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor. Yani öyle bir hali var.
3: Yaratana alvartma, yüreğime taş basma.
4: Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

0: Tebrik ederim hocam.
1: Çok
0: Ellerinize sağlık.
1: teşekkürler.
0: Harika performans. Sizin de elinize sağlık Deniz hocam. Harika.
1: Teşekkürler.
0: Bilinen eserler ama farklı düzenlemeler, farklı yorum. Ben daha önce dinlememiştim.
1: Evet.
0: Orijinal düzenlemesi değil zaten.
1: Değil.
0: Kimin
1: Bunlar
0: düzenlemesidir?
1: babamın düzenlemeleri. Atilla
0: Üstadın
1: Tıknaz.
0: düzenlemesi.
1: Evet, babamın
0: Allah rahmet
1: düzenlemeleri.
0: etsin.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok yakın zamanda kaybettik
0: Evet,
1: babamı.
0: evet.
1: İstanbul Devlet Opera Balesi'nden emekli. Ama yalnızca yani bir opera müzisyeni olmanın yanı sıra her türlü müziğe inanılmaz. Yani onun için müzik hayatın anlamıydı.
0: Çok
1: Nefes
0: güzel bir
1: almak
0: vizyon. Çok
1: gibiydi.
0: güzel bir vizyon.
1: Ve her türlü müziğe yakındı. Dolayısıyla özellikle bizim Muğla türkülerimizi çok severdi. Efe'mi de onun için düzenlemişti. Benim için. Uzun ince bir yoldayımı da bizim bir viyola kongresini yapmıştık. Orası için. Böyle çok hızlıca baba bizim bir Türk eserine ihtiyacımız var. Çünkü bu uluslararası bir şey. Ne yapabilirsin dedim. Hemen düzenleyip
0: Ay maşallah.
1: göndermişti. O FM türküsü Turkish Music for Viola and Piano diye bir albüm kaydettim ben piyanist arkadaşım Andres Anyasko ile beraber. Orada da yer alıyor. Eğer dinleyiciler beğendilerse tekrar dinlemek
0: Muhakkak
1: isterlerse oradan da
0: dinleyeceklerdir
1: dinleyebilirler.
0: eminim.
1: Ben babama çok şey borçluyum bu hayatta. Tabii ki babama ve anneme. İkisi de müzisyen. Hem beni hem kardeşim müzisyen olarak yetiştirdiler. Hayatın içinde biz çok şey paylaştık. Yani hem işte çok kahkaha, çok seyahat, çok sofralar ama müzik de paylaştık. Beraber defalarca kere sahneye çıktık. İyi ki beni müzikle tanıştırmış. Ben de bu eserleri her çaldığımda ona ithaf ediyorum.
0: Ne güzel. Çok da çok değerli. Ben zaten bir müzisyen olarak biliyorum ismini. Tanışamadı, kısmet olmadı.
1: Kısmet olmadı.
0: Ama eminim tanışacağız. Buna çok inanıyorum.
1: İnşallah.
0: Malum olsun, ışıklar içinde uyusun.
1: Ha.
0: Çok da güzel bir evlat yetiştirmiş
1: Çok
0: zaten. Sizi de
1: teşekkürler.
0: yıllardır hocam tanıyoruz. Beraber de çok sahne aldık.
1: Doğru,
0: Hem
1: keyifle.
0: sanatsal kişiliğiniz, hem şahsiyetiniz olsun. Çok
1: Teşekkürler.
0: erişilmezsiniz, çok harikasınız.
1: Güzel.
0: Hazır sizi bulmuşken, bir eser daha dinlemek isteriz ve birçok eser dinleyeceğiz tabii de.
1: Tabii ki.
0: Şimdi ne dinleyebiliriz sizden?
1: Şimdi Nejat Başeymezler'in kendisi de bir viyolacı Armağan diye bir eseri var. Eşi Betül Başeymezler'e armağan etmiş.
0: Çok selamlar.
1: Çok güzel, keyifli, kısa, tatlı bir parça. Piyano ve viyola için.
0: Harika. Büyük heyecanla dinliyoruz hocam.
1: Teşekkürler.

0: Hocam ellerinize sağlık tekrardan.
1: Çok teşekkürler.
0: Sizi de bireysel dinlemek de ayrı bir keyif. Ben çok az dinledim sizi bireysel ama böyle dinlemek de çok keyifli oldu.
1: Çok teşekkür.
0: Sevgili Gizem Hocam ellerinize sağlık. Sizi de
1: Teşekkürler.
0: dinlemek.
1: Çok
0: Yeni tanıştık
1: teşekkür
0: ama
1: ederim. Evet.
0: harika. Siz neler yapıyorsunuz hocam bu arada?
1: Ben çalışmalarımı İstanbul Devlet Opera Balesi'nde sürdürüyorum. Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı'nda çalışıyorum. Aynı zamanda da böyle konserlerimiz,
0: Çok güzel.
1: etkinliklerimiz oluyor.
0: Yoğun mu programınız? Yani
1: Yoğun.
0: solo bir şeyler yapıyor musunuz?
1: Solo oda
0: Resitaller
1: müziği,
0: falan?
1: eşimle bir ikiliyiz aynı zamanda. Onunla böyle konserlerimiz, minik albüm çalışmalarımız oluyor. O şekilde devam
0: Çok
1: ediyoruz.
0: güzel.
1: Evet.
0: Çok tebrik ediyoruz.
1: Çok
0: Elinize sağlık.
1: teşekkürler.
0: Çok sağ olun.
2: Biz Gizem Hocam'la beraber aynı zamanda Bosphorus Müzik Akademisi'nde benim eşimle beraber, Laçin Modu ile beraber başlattığımız bu
0: Öyle
2: sene
0: mi?
2: 8.sini yapacağız Bosphorus
0: Ah
2: Müzik
0: harika.
2: Akademi'de.
0: Berabersiniz orada da.
2: Evet, orada da beraberiz. Gizem Hocamız orada da bizimle beraber. Onunla çalmak da büyük keyif bu arada.
0: İçeriği nedir akademinin?
2: Bizim akademimizde yaylı çalgılar, piyano, flüt ve fagot ve şan var.
0: Ah harika.
2: Programımızda her yaştan ve her seviyeden tüm müzisyenlere açık. Yani
0: Her
2: evet,
0: yaştan her... Harika.
2: aynen bu şekilde bir yaz akademisi bir hafta sürüyor. Programımızda hem solo performans var, hem ansambul oda müziği çalışması var, hem de orkestra var.
0: Çok güzel.
2: Yurt dışından hocalarımız geliyor, yurt dışından öğrencilerimiz geliyor, Türkiye'den de geliyor. Benim uzun yıllardır yurt dışında bu kamplardaki deneyimlerimi aslında Türkiye'ye taşımak istedim. Benim ve eşimle Çimoder'in beraber böyle bir
0: Çok güzel.
2: vizyonumuz vardı. Dolayısıyla bunu 8 sene önce başlatmayı başardık ve 8 yıldır aralıksız olarak devam ediyoruz. Çok keyifli geçiyor çalışmalarımız.
0: Çok keyifli. Bir de gerçekten ülkemizin aslında ihtiyacı olan şeyler bunlar. Bunların olması çok güzel bir şey. Çok fazla bilinmesi gerekiyor.
2: Evet.
0: Ben çok bilmiyordum mesela. Şu anda bunu bilmem ve gerçekten ülkemizde böyle güzel şeyler yapılıyor mu diye çok tabii sizlerin yapması zaten. Bu da şaşırmıyor. Sizlerin yapması şaşırmıyor. Zaten sizin gibi sanatçıların yapması lazım. Emeklerinize sağlık.
2: Çok
0: Laçin
2: teşekkürler.
0: Hoca'ya da buradan çok selamlar.
2: Çok
0: Onu çok vizyonunu tebrik ediyorum. Çok harika.
2: Teşekkürler. Bu Amerika'da benim yaptığım bir Apple Hill, yani beni davet etmişlerdi burslu olarak. Çok destekleyici bir ortam. Yani böyle rekabetçi değil de herkes olduğu yerde kendi yolculuğunda kabul edilir ve bu sahneye çıkıp tek bir nota çalmak bile çok büyük bir
0: Evet.
2: cesaret gerektirir ve alkış gerektirir.
0: Evet.
2: Biz de bu vizyonu devam ettiriyoruz. Bir de onun dışında benim Amerika'da bir yöneticiliğini yaptığım bir kamp daha var. Point Counterpoint.
0: Wow.
2: Orası da bir oda müziği
0: Amerika'da
2: kampı.
0: harika.
2: Orada da yine benzer bir şekilde genç meslektaşlarımızla diyeyim bir araya geliyoruz oda müziği
0: Harikasınız.
2: için.
0: Amerika'nın neresinde?
2: Vermont'ta.
0: Vermont'ta.
2: O bölge özellikle yaz kamplarıyla çok meşhur bir yer. İşte bu hani kamp dediğimiz kampçılık
0: Oh,
2: ve çok
0: harika.
2: farklı alanlarda kamp var ve müzik kampları da var. Bütün yaz devam ediyor.

0: Ben 2 haftalık bir bölümün yöneticiliğini yapıyorum.
1: Harika. Sizi çok tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi hazır kurmuş olduğunuz akademiden her yaştan müzik eğitimi dediniz ya. Evet. Sizin bir tane de küçük bıdığımız var, Almira.
0: Evet.
1: O kaç yaşında?
0: 6 yaşında.
1: 6 yaşında.
0: Evet.
1: O da eğitim alıyor mu akademide?
0: Almira akademi ilk, evet, 3 yaşında sahneye çıktı Bosphorus Müzik Akademisi'nde. Beraber bingo seslendirmiştik ikimiz. ama bir ciddi bir şekilde keman çalışmalarını yaklaşık 1 senedir sürdürüyor. Biz biraz oyunla başladık ama
1: harika.
0: Evet, 3 yaşında da olsanız, kemana yeni başlamışsanız da Bosphorus Müzik Akademi'ye gelebilirsiniz.
1: Hazır Almira da buradayken sizden beraber bir hatıra da olsun, beraber bir performans dinleyebilir miyiz acaba? İster mi Almira?
0: Bence ister. Bence çok ister çünkü sahnede olmayı çok
1: öyle
0: seviyor.
1: Mi? O zaman sizi dinleyelim.
0: Tamam.
1: Buyurun.

0: istiyorum sizi.
1: Teşekkür ederim.
0: Ama öncelikle onu tebrik ediyorum. Çünkü büyük bir cesaret ister böyle performans yapmak. Sevgili öğretmenim Hakan Şensoy'un şöyle bir cümlesi var. Sahnede insan ismini söyleyemez der. Bunu büyükler için söyler. Sana maşallah burada çok güzel bir performans sergiledin. Seni tebrik ediyorum. Bir de bu beste galiba anneciğinle ikinizin yapmış olduğu bir beste değil mi?
2: Evet.
0: Peki sen bu besteyi ne zaman besteledin? Hatırlıyor musun?
2: Bilmiyorum ama galiba 5,5 yaşında.
0: Umarım her zaman çok ileri mesleğinde çok ileri seviyede olacaktır inanıyorum. Müzisyen olmak mı istiyorsun?
2: Evet.
0: Neden? Çünkü sahneyi çok seviyorsun değil mi?
2: Hayır.
0: Neden?
2: Şarkı söylemeyi ve keman çalmayı çok seviyorum.
0: Ay canım benim. Bu kadar bilgili cevaba soruya cevap vermesini seni çok tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Sevgili hocam, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Gizem hocam, size de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sizi ağırlamak çok büyük onur.
1: Ben teşekkür ederim.

0: yaşıyorsun zaten,
1: Vay.
0: harika. Umarım ayağınızı taş değmesin, bıdığın da ayağınıza taş değmesin. Böyle çok
1: Teşekkürler.
0: güzel projelerle beraber devam, daim olsun projeleriniz.
1: İnşallah.
0: Şimdi kapanışa gitmeden önce sizden istiyoruz ki iki eser daha dinleyelim.
1: Hı.
0: Finalde de beraber bir eser çalalım.
1: Evet.
0: İzleyenlerimize sürpriz mi olsun yoksa ne çalalım bilmiyorum finalde. Siz ne çalacaksınız iki
1: Ben
0: eseriniz?
1: önce iki eseri söyleyeyim. Belki sürpriz daha
0: Sürpriz
1: çok
0: olsun,
1: hoşlarına
0: tamam.
1: gider. İlk seslendireceğimiz eserin ismi Beste. Almanya'da yaşamakta olan bestecimiz Betin Güneş'in bana hediyesi.
0: Öyle mi? Çok selamlar
1: Evet, ona
0: hocama.
1: da çok selamlar, sevgiler. Betin Güneş babamın askerlik arkadaşıdır.
0: Vay.
1: Ve tabii ben büyürken her zaman o benim hayatımdaki en önemli insanlardan bir tanesiydi müzik hayatıma yön verirken. Sonra ben bu albümü kaydetmeye karar verdiğimde de işte onun yine güzel bir eseri var, Kamu, onu seslendireceğimi söyledim. Bir baktım bana bir besteciğim sana bir hediyem var diye beste
0: Ve
1: başlıklı eseri yollamış.
0: çok güzel bir hediye.
1: En başındaki notalarda benim onun Betin Güneş'in notasyonunda benim ismimin baş harfleri.
0: Oo.
1: Evet, bu arada
0: Nasıl
1: bu
0: yani?
1: işte notaları öyle ben sana anlatırım sonra, tamam mı? Bu arada Atilla diye de bir albüm kaydetmek istiyorum. Orada da belki Almira Suite'ini, az önce
0: Ah, çok
1: seslendirdiğimiz
0: güzel.
1: Almira Suite'ini ve yine Betin Güneş'ten belki bir takım eserler içinde olur diye düşünüyorum. Onu da babama ithafen
0: Çok güzel
1: kaydetmek
0: bir hatıra olur.
1: istiyoruz.
0: Çok güzel bir çalışma olur.
1: Çok teşekkürler. Diğer seslendireceğimiz eser de Gomidas'ın Crane ya da Krunk diyorlar, Karga isimli eseri. Bu eser yurt özlemini bir atıf aslında ve çok bilinen de bir eser. Bu eseri de ben aslında hep hocalarıma ithafen, kendime çok yakın buluyorum. O çok dramatik bir dili var. Onun için bunu da buradan hocalarıma armağan etmek istiyorum. Babamı da en son gönderdiğim dinlesin diye eser buydu. Onun için böyle bir bütünsel bir şey olsun
0: Nurlar içinde
1: istedim.
0: yatsın.
1: Çok
0: Evet.
1: teşekkürler.
0: Çok güzel oldu. Emeklerinize sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Başarınız daim olsun sevgili hocam.
1: Çok
0: O
1: sağ olun.
0: zaman büyük bir heyecanla
1: Davetiniz için
0: dinliyoruz.
1: çok teşekkür
0: Çok
1: ediyorum.
0: sağ
1: Burada
0: olun.
1: olmak
0: Çok
1: çok
0: teşekkür
1: büyük
0: ederiz.
1: keyif.
0: Bilmukabele. Bilmukabele hocam. Buyurun.

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar sevgili izleyicilerimiz. Aşk Gözünden programıyla huzurlarınızdayız. Hocam merhabalar.
1: Merhaba. Sevgili Deniz, öncelikle bu güzel icra için hem sana hem de kıymetli orkestra üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ustalar ustası, hocalar hocası, Nida Tüfekçi hocanın, benim de hocam ve ustam. Onun bir Anadolu efsanesi denilebilecek derlemesi.
0: Hastane
1: önünde incir ağacı ile başladık.
0: Ruhu şad olsun diyoruz.
1: Rahmet olsun. Programımızda izleyicilerimize birbirinden kıymetli böyle güzel eserler seçtik. Bugün de çok zengin, renkli bir repertuarla izleyicilerimizin karşısındayız. Aşk Gözünden de umuyoruz gönüllere göre olur.
0: Arada kıymetli hocamın güzel şiirlerini de paylaşacağız sizlerle. Sözü müziği Özer Şenay'a ait. Sevdan ile düştüm yaban ellere.
1: Evet, Özer Şenay abimiz çok kıymetli bir müzisyen, çok kıymetli bir kompozitördü kendisi. Evet. Çok kıymetli bir aranjördü. Yıllarca biz birlikte çalıştık çeşitli projelerde. Anadolu gönüllü, böyle hoş bir büyüğümüzdü. Bu eseri de onun gönülden süzülen bir kıymet olarak herkesin kalbinde bir yer buldu.
0: Evet.
1: Bugün de biz belki biraz daha türkü formunda onu dillendirmeye çalışacağız.
0: Lütfen.
1: Umuyoruz beğenilir.

0: Çok güzel okudunuz hocam. Sevdanın ardından düşülen yollar bazen işte bir türküde böyle düğümlenir.
1: Evet.
0: Sevdanın izinde aynen devam. Bir de ben hem Özer Şener'i rahmetli anıyorum. Volkan Konak'ı da rahmetli anıyorum. Kendisi bu türküyü çok güzel söylerdi. Rahmetler olsun. Şimdi sözü müziği Yusuf Gül'e ait Üzülme Bülbül Avazlım
1: Evet.
0: diye bir türkü geliyor.

0: Eser,
1: Neyse.
0: Yusuf Gül kardeşimize de buradan selam edelim.
1: Evet, selamlar
0: Çok
1: olsun.
0: üretken bir kardeşimiz, çok da güzel, çok sevilen
1: Çok güzel eserleri
0: eserler
1: var.
0: üretti.
1: Hakikaten öyle. Ben bir şiirinizi okumak istiyorum hocam, müsaadenizle.
0: Estağfurullah.
1: Evet.

0: Bilmek istersen bu yolu, özünde bir can gizlidir. Tutuşup aşk ile yanan, közünde mihman gizlidir. Canlara karışmak gerek, can cana sarışmak gerek, aşk ile erişmek gerek. Dem ile devran gizlidir. Sevgi bahçesinin gülü, bülbül misal şeyda dili. Erenlerin gönlü dolu, halinde irfan gizlidir. Gün olur düşersen dara, yakma yüreğini nara. Dermanı derdinde ara, derdinde derman gizlidir. Halin fark et, kendin tanı. Çalış, değerlendir anı. Eğer bilirsen insanı, içinde umman gizlidir. Pervanenin yarasında, sır olmuştur sırasında. Her nesnenin zerresinde Olgani Sultan gizlidir.
1: Hocam, kaleminize sağlık.
2: Diline sağlık.
1: Ne güzel bir şiir. Yine
2: aşk ve aşıklar yolu.
1: Evet, evet hocam. Ne güzel bir yol bu. Ne güzel. Benim için de büyük bir onur burada bu yolda beraber yürüdüğümüz için.
2: Eksik olma, teşekkür ederim.
1: Sırada bir bülbül eseri var. Şiiri Yunus Emre'ye
2: evet,
1: ait.
2: Evet, Yunus'umuzun ünlü kasidesi. Yunus şiiri. Ben de türkü formunda onu yeniden ele aldım. Anadolu ezgileriyle bezeyerek.
1: Evet.
2: Bir başka ifadeye bürünmesini sağladım ama umuyorum gönüllere göre olmuştur.
1: Yunus'a,
2: Yunus'un ruhuna yakışır bir şey olması tek dileğimdir.
1: Evet hocam.
2: Arkadaşlar birlikte seslendirelim.

0: Hocam çok teşekkür ederiz bu güzel icra için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu kadim sözleri güncelleyip bize sunuyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Adeta
1: yakışmış mı?
0: Çok yakışmış. Ben çok beğendim hocam. Ruhumuza işledi.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben de bir
1: arkadaşlarımızın da eline emeğine sağlık. Burak Utbay.
0: Evet. Ben de bir Arguvan Uzunhava okuyacağım. Cemal Kaya'nın Hasan Durak'tan derlediği bir uzunhava. Bir gün şu dünyadan göçüp gidersem.

0: Sesine gönlüne
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim
0: Emeklerinize sağlık arkadaşlar. Sedat
1: Sedat'cığım.
0: Ak'ta.
1: Çok
0: Sabah
1: teşekkür
0: için
1: ediyorum. Ellerinize,
0: teşekkürler.
1: gönüllerinize sağlık. Çok güzel bir icraydı. Söz müzik kulduran
0: Evet, rahmet
1: rahmetle
0: olsun.
1: sevgili anıyoruz. Bir Azerbaycan türküsü var hocam. Osman Özdenkçi'nin derlediği Hacı Ali Hancı Hulusi Seven'in eseri Süreyya.
0: Evet. Bizim
1: Sizin...
0: bölgemizde de okunuyor ama
1: Evet.
0: Azerbaycan orijinli bir eser taşınmış bize de. Böyle eserler var. Müşterek iki coğrafyada da seslendiriliyor. Çok güzel, tatlı bir, hoş bir sevda türküsüdür. Onu arkadaşlarımla da birlikte seslendirmeye çalışalım.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Ne güzel söylediniz. Ne kadar tatlı, zarif bir
1: Çok teşekkür
0: türkü.
1: ederim. Bu Süreyya türküsü çok güzel gerçekten. Cidek de çok yakıştı. Sevgili Buğra'dan çok
0: Ay
1: başarıyla
0: evet,
1: icra ediyor. Güzel.
0: inanılmaz güzel
1: Teşekkür ederim.
0: yakıştı ve ben merak ettim. Buğra sazını bir bize anlatırsan çok
1: Tabii
0: sevineceğim.
1: ki. Çalgını. Aslında dünyanın her tarafında yani Moğolistan coğrafyasından, Tuva coğrafyasından başlayıp ta Kuzey Avrupa'ya kadar giden farklı çeşitleri görülen bir çalgı. Yani dilli diatonik çalgıların hemen hemen hepsinin ortak atası gibi düşünebiliriz bunu. Tütek, düdük, dudak, düdük gibi işte ortak kelimelerden geliyor zaten. Tütme kelimesinden daha çok geldiğini söylüyorlar. Bu çaldığım çeşidi de daha çok Kafkas coğrafyasında yani Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan coğrafyalarında ortak kullanılan ve bizim işte daha çok Artvin, Kars dolaylarında da çeşitlerinin görüldüğü bir çalgı. Şu anda da ülkede UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi kabul edilen bir ustası var Yaşar Güç adında. O da Tokat Erikbelen köyünde yaşıyor. Bu şekilde.
0: Çok teşekkür ederiz bu
1: Teşekkür.
0: güzel
1: Sen de
0: bilgi için. Sağ olun.
1: orkestraların içine kazandırmış oldun. Ne kadar güzel.
0: Estağfurullah, ne
1: Teşekkür ederim.
0: güzel. Ne güzel
1: Teşekkür
0: hocam.
1: ederim.
0: Ben şimdi bir sözü müziği Mustafa Atıç'a ait olan çok acıklı, içli bir türkü seslendireceğim. Gömdüm ol seni toprağa gömdüm.

0: Yine gönlüne sağlık.
1: İnan
0: Çok
1: hocam.
0: hazin bir türkü.
1: Çok çok.
0: Aklıma ne geldi? İşte türküler ruhun sığınağı.
1: Evet.
0: Bir anlamda da sigortası. Ruh oraya sığınıyor, orada rahatlıyor. Şimdi genellikle şöyle bir algı var, sanki türküler hep dertliymiş gibi. Tabii neşeli olanlar da var. Yani coşkunun da en uç noktası, zirvesi türkülerde var ama büyük çoğunluğunda da böyle bir lirizm var altında. Özellikle ağıtlar çok fazla. İnsanlar zaten böyle normal olaylar için bir şeyler yakmıyorlar ki. Yani ruhun artık dayanamayacağı noktalara geldiğinde
1: Türkü
0: bir
1: oluyor işte.
0: türkü oluyor ki onunla rahatlıyor, onunla
1: Evet.
0: sığınıyor, onunla derdini ifade edebiliyor. Bir nebze olsun ruhu ferahlıyor diyelim yani. O yüzden bu böyle dramatik türkülerimizde çokça fazla. Demek ki
1: Çok
0: hayatın
1: çok.
0: içinde de bunlar hep var.
1: Tabii
0: Var ki
1: evladını
0: karşımıza
1: yitiren
0: geliyor.
1: annelerimiz, babalarımız var. Onlara sabırlar diliyoruz. Bu
0: Evet.
1: türküde onların gözyaşı var, onların direnci var.
0: Evet.
1: Türküler bizim genetik kodlarımız hocam.
0: Evet.
1: Yani.
0: Evet.
1: Şimdi sırada Bulunmaz diye bir eseriniz var.
0: Evet.
1: Sözü müziği size ait. Ben aslında bunun çıkış hikayesini biliyorum da sizden bir duymak istiyorum hocam.
0: Neymiş bildiğin?
1: Ben biliyorum, bilemem artık.
0: Evet.
1: Şöyle söyleyeyim. Hocamın dünyalar tatlısı bir eşi var.
0: Evet.
1: Yeliz ama biz ona Lili diyoruz. O kadar sıcakkanlı, bizi motive ediyor tüm ekip olarak onu çok seviyoruz. Hocam da galiba
0: Evet, hayat arkadaşım
1: evet.
0: benim, hayat
1: Çok
0: yoldaşım.
1: tatlısınız ikiniz de
0: Ee,
1: hocam.
0: ona ona da bir onu da anlatan bir eser olsun dedim ya.
1: Olsun hocam
0: Değil mi?
1: yani.
0: Evet.
1: Olmasa ayıp yani.
0: Onu paylaşalım burada.
1: Güzel.
0: Adını
1: Aşkımız
0: vermedik
1: daim
0: ama
1: olsun.
0: herkes kendi sevdiği için bu türküyü gönlünde bir yer bulabilir. Öyle olsun. Seven herkese gelsin.
1: Peki tatlı
0: Arkadaşlarım.
1: Lili'ye de sevgilerimi gönderiyorum. Öpüyorum onu
0: Evet.
1: buradan.

0: Sena, çok güzel. Vallahi sevginin en güzel hayatı. Hoş siz mu? De hayat bulmuş hocam. Hoş ne demek? Evet. Çok güzel. Yeliz şanslı bence hocam. Ne güzel. Mutluluğunuz daim olsun inşallah.
1: Herkesin de.
0: Amin. Şimdi bir hareketlenelim. Şinanari nari diyelim. Güzel bir anonim türkümüz geliyor.

0: Ninaylar karıştı marıştı bir şeyler oldu
1: Ya
0: ama.
1: tekerleme gibi yani. Zor.
0: Evet.
1: Baktım şöyle, ben söyleyemem dedim yani bunu.
0: Estağfurullah hocam.
1: Çok güzel bir
0: Arkadaşlarıma
1: eser
0: çok
1: ama. Çok
0: teşekkür ederim.
1: tatlı,
0: Evet,
1: hoş
0: çok
1: bir eser.
0: sevimli.
1: Anonim mi diyorum ama
0: Anonim.
1: hangi
0: Evet,
1: bölge
0: sözü
1: nedir şimdi
0: müziği. Ben de
1: bilmiyoruz.
0: bilmiyorum. Çok araştırdım ama bir
1: Evet.
0: sonuca
1: Yok,
0: ulaşamadım.
1: repertuarı alırken de ben de çok baktım. Anonim diye yazılmış. Herhalde kaynağı bilinmediği için anonim yazılmış. Yani yoksa bir yörenin ezgisi gibi de değil. Belki biraz Ege falan gibi duruyor ama.
0: Bana da öyle bir
1: Yani.
0: çağrışım yaptı.
1: Peki.
0: Peki
1: Hoş oldu.
0: hocam, sırada sözü müziği size ait olan Dağların Ardı Gazel diye bir türkü
1: Evet.
0: seslendireceksiniz bize.
1: Evet, icra edelim bakalım. Arkadaşlar birlikte olalım.

0: Yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür
0: Bayıldım. Ya
1: ederim.
0: ben hepsini çok beğeniyorum. Valla hocam sizin eserleriniz, sadece sizin eserlerinizi okusak kaç program olur yani? Bu kadar eseriniz varken ben o zaman başka
1: Estağfurullah.
0: hiçbir eseri okumam. Sadece
1: Estağfurullah. Yok.
0: kendi
1: Yok.
0: eserlerimi
1: Yok.
0: okurdum.
1: Bizimkiler de ufak ufak ilişiyor böyle aralara, öyle diyelim.
0: Ne güzel.
1: Duyurmaya gayret ediyoruz yani, çabamız onun için. Sevgili Buğra, nefesine sağlık.
0: Evet, ne kadar güzeldi yine. Çok şık oldu böyle ikiniz
1: Evet.
0: birlikte. Evet hocam, şimdi Nida Tüfekçi'nin Avanoslu Selahattin'den derlediği bir Nevşehir türküsü okuyacağız. Taşa çaldım ayva ile narımı.
1: Evet, çok
0: Beraber
1: hoş.
0: okusak çok hoş olur
1: Çok hoş
0: hocam.
1: bir
0: Ne diyorsunuz?
1: eserdir. Çok tatlı, böyle yürük, güzel bir havası
0: Evet.
1: var. Elbette arkadaşlarımızla hep beraber.
0: Haydi bakalım.
1: Sedat Hocam, buyurun.

0: Ne hoş oldu değil mi?
1: Vallahi çok hoş oldu.
0: Arkadaşlar elinize sağlık.
1: Çok sevimli bir türkü. Evet, hepinizin ellerine, gönlüne sağlık. Hocam vallahi nasıl geçti bugün? Anlamadım.
0: Zamanımız?
1: Zamanımız bitti.
0: Evet. Biz tabii burada bir hazı paylaşıyoruz, anı paylaşıyoruz, bir duyguyu paylaşıyoruz. Umuyorum ki ekranları başında izleyen kıymetli izleyicilerimizin de o bizim için araladıkları gönül kapısından girebilmiş ve onlara da bir hoşluk, bir güzellik, bir ferahlık yansıtabilmişizdir.
1: Mutlaka, mutlaka. Eminim onlar da çok mutludur. Onları da bizleri izledikleri için, bu anı bizlerle paylaştıkları için sonsuz teşekkürler ediyorum. Sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur diliyorum. Yayında yapımda emeği geçen herkese, TRT Müzik ailesine teşekkür ediyorum. Ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarıma ve tabii ki kıymetli hocam Erol Parlak, size teşekkür ediyorum.
0: Peki nasıl bitirelim?
1: Nasıl bitirelim? Programı? Bence okumadığımız bir eser var. Elazığ yöresi. Karanfil Ekilendi.
0: Evet.
1: Onu okuyalım mı hocam?
0: Çok iyi olur. Mustafa Yarıcı kaynak diye hatırlıyorum ben. Belki süremiz kalırsa arkadaşlar, Elazığ olunca bir Elazığ Dikalay değil mi? Bağlayabiliriz.
1: Çok güzel.
0: Buracım, senin zurnandan zurnanı duyacağız. Yine duymak isteriz. Peki buyurun o zaman. Çalalım, söyleyelim.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Bu hafta Ümitli Şarkılar'daki konuğum, çok değerli müzisyen, aranjör, şarkıcı ve aynı zamanda piyanist Bahadır Tatlıöz. Hoş geldin Bahadır'cığım.
1: Hoş bulduk Ümit'ciğim.
0: Güzel bir geçmişin var müzikle alakalı. O 13 yaşına kadar giden bir dönem, çok iyi. Ben çok geç başladım. Çok özeniyorum böyle genç yaşta. Tabii ki Nail Tatlıöz, rahmetli olan değerli müzisyen. Aynı şekilde bu tarafa doğru çok güzel bir müzik sevgisi aşılamış ve o çok güzel devam etmiş. Bize yani o geçiş zamanında sana ilk sevdiren bu müziği enstrüman piyano olmuştur diye düşünüyorum. Piyanist olduğuna göre. Onun dışında ben belki başka enstrümanlara da merakım vardır diye sorayım dedim, garanti olsun diye. Peki piyano ve beste yapma konusunda, ben gitarla yaptığım için yani bambaşka bir şey hissettiriyordur herhalde sana. Onunla yapmak nasıl bir duygu? Çok merak ediyorum. Tınısından dolayı başka bir insana bir şey hissettiriyordur diye düşünüyorum. Ben bir ara çünkü akustik gitar kullanmaya başlamıştım. Çelik tel daha parlak falan, belki başka bir tat verir diye. Ama naylon bende vaki kaldı.
1: Ya şimdi tabii enstrümanların insanların beste yapma yapısıyla alakalı çok ciddi bir yönlendirmesi oluyor. Çünkü çalma tekniğiyle ve sana açtığı alan ile alakalı. Şimdi gitarla, bir gitaristin yaptığı bestelerle muhakkak ki piyanistin yaptığı
0: beste oluyor değil
1: tabii
0: mi?
1: Ki. Çünkü enstrümanın doğal yapısı seni başka bir melodik ve armonik yapıya götürüyor doğal olarak yani. Şimdi ben 6 yaşında girdim konservatuara aslında.
0: 6 yaş.
1: Tabii belediye konservatuarında girdim. Evet. Belediye konservatuarında başladım yarı zamanlı olarak. İlkokul boyunca da devam
0: değil
1: ettim.
0: Mi? İnanılmaz.
1: Ondan sonra da ortaokuldan sonra Kadıköy'deki İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girip orada devam ettim. Sonra oradan bir ayrılık sebebim oldu. Ben biraz böyle haşarı bir çocuktum. Disiplin derslerinden vesaire devamlı disipline git. Çok başarılı bir öğrenciydim ama çok da haşarı
0: okulun
1: bir çocuktum.
0: Okulun belki şeyi biraz...
1: Biraz
0: o
1: daha,
0: olabilir
1: evet,
0: o müfredatı birazcık.
1: Evet, bir ayrılmak zorunda belki kaldım. Sonra uzun yıllar tabii ki böyle çok önemli, Türkiye'deki çok önemli müzisyenlerden ders alarak ve aynı zamanda dışarıdan da eğitimime devam ederek müzik hayatıma devam ettim. Mesela caz piyanoda Ali Peret'le.
0: Festivaller duydum onu, evet.
1: Evet, Ali Peret'le caz piyano ve caz armoni üzerine

0: iki sene çalıştık. Timur Selçuk'la klasik
1: caz
0: armoni
1: üzerine.
0: Caz
1: kökenlisin aslında değil mi?
0: Yani kendime münhasır bir şeyim var. Bir alakam ve projelerim var. Yani bir böyle bir tam bir caz piyanisti gibi
1: yakınlığı,
0: değil benim durumum.
1: Yakınlığım var.
0: Evet, yani caz armoniyi kullanarak kendime bir melodik yapılar ile alakalı. Aslında o klasik cazla alakalı çok iddialı değilim ama kendime münhasır bir caz ile alakalı çok iddialı projeler yaptım. Yani kendi tarzımda bir modern armoni kullanma şeklim oldu. Klasik müzikte de Timur abiyle rahmetli.
1: Timur, ha,
0: evet,
1: yani.
0: Onunla devam etmiştik. Ondan sonra bayağı böyle bir yurt dışında caz festivallerinde, etnik caz festivallerinde sevgili Buzgör evet, Orhan'la projelerimiz oldu. Kendi projelerim oldu. Sonra ben 2007 yılında galiba, 2007 ya da 2008'i Çalacağız isimli türküleri caz formatında düzenlediğim ilk albümümü çıkardım. Orada hem piyanist hem şarkıcı olarak var oldum. Perküsyonist arkadaşım vardı Yasin Bozkurt. Evet. O da benden birlikteydi projede. Evet. Çok önemli bir proje. Evet. Gerçekten yani hani müzik adına çok önemli. İnsanlık adına çok büyük ama ticari para adına çok küçük bir adımdı.
1: Süpermiş. Her şeyi anlattırmayacağım evet. sana.
0: Tamam,
1: çok
0: peki.
1: Çünkü konuşacağımız çok konu var.
0: Peki.
1: Senin şarkılarından bir tanesini rica ediyorum. Takvim.
0: Tamam.
1: Söyler misin?
0: Tabii ki zevkle.
1: Vallahi süper.

0: Güzel bir enerji, süper. Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Çok ufak yaşta müziğe başladın beden.
1: Evet.
0: Peki merak ediyorum, beste ve söz yazma olayı kaçıncı yaştan sonra ufak ufak devreye girmeye başladı? Başlar başlamaz mı bir şeyler gelmeye başladı? Çok merak, ben çok geç başladığım için çok merak ediyorum.
1: Ya çok geç başladın ama çok
0: 20
1: güzel şeyler bıraktın. O da
0: yaş.
1: ayrı bir
0: Sağ ol,
1: şey. Yaş
0: teşekkür
1: hiç
0: ederim.
1: önemli
0: Sağ ol.
1: değil. Galiba onlu yaşlarda başladı söz yazmam. Ama o zaman
0: Aa.
1: yazdığım şarkılardan mesela çok güzel şarkılar var. Hatırlıyorum şu anda ama tam hatırlayamıyorum. Tam
0: Ama
1: hatırlayamadığım
0: olur.
1: için de o zaman da kayıt da bu kadar ileri
0: Evet.
1: derecede bir kayıt sistemi yoktu yani.
0: Aa.
1: Notaları veyahut da sözleri karaladığım müsveddeler vardı. Onları da bulamıyorum.
0: Hey.
1: O zamanlardan başlamıştım. Galiba 11-12 yaşında. Bu arada ben 13-14 yaşlarındayken ilk aranjemi yaptım.
0: Oh, inanılmaz ya.
1: Yani hatırlarsınız belki Emre Matraş diye bir arkadaş vardı.
0: Hatırlarım.
1: Onun bir şarkısı vardı, Feryadım Göklere diye. Onun sözü müziği de bana aitti.
0: Aa, kaç
1: Düzenlemesi de.
0: yaşındaydı o zaman ki? Yani
1: 14 falandım.
0: 14.
1: Yani
0: Vay.
1: muhtemelen şu anda hani hem söz, beste hem de aranjeyi aynı anda yayınlama rekoru bende olabilir yaş olarak.
0: Vay, çok
1: Bilmiyorum,
0: iyi.
1: daha varsa şey olarak, daha ufak olan varsa bilmiyorum.
0: Aranjinin ben yani şey çok özeniyorum. Yani söz beste yapma olayı. Bir de üzerine şarkı söylemek başlı başına bir iş zaten ama bir de onun düzenlemesini yapıp ortaya çıkartıp birebir duymak benim çok çok özendiğim bir şey senelerdir.
1: Ya çok güzel bir şey tabii ki ama işte her şeyi de yapıyor olmak bazen insanı
0: Yorucu
1: çok
0: oluyor, değil
1: yoruyor.
0: mi?
1: Ben çok inanılmaz. Benim için bir proje yapmak zulüm. Aranjeden söz, müzik, beste, aranje, editleri de kendim
0: O
1: yapıyorum.
0: konuda biraz ben rahatım.
1: Klibi de
0: Yani
1: kendim çekip ondan sonra montajla uğraşıyorum bilmem ne. Zulüm yani. Ama çok içime sinen bir şey çıkıyor.
0: evde nasıl bir home studio gibi bir
1: Var.
0: yerin var, değil mi?
1: Var.
0: Biz senelerce çalıştık. Yani ben tabii ki çok uzağım yani o teknolojiyle alakalı. Sadece gitarla çalışıp şarkının bir şeyin özünü ortaya çıkarttıktan sonra
1: Evet.
0: direkt düzenlemeye giriyor. Sonra ben bile yani hiç hatırlamıyorum. Demin Güller Ağlamaz okuduk
1: Evet.
0: girişte. 99'dan beri ilk defa okuyorum mesela. Yani çalmadım da o bunca senedir.
1: Ama bazı insanlar sadece çok güzel şarkılar bırakmak için gelmiştir dünyaya. Mesela
0: Tabii.
1: bence sen onlardan birisin. Bunu
0: Evet,
1: yüzüne
0: sağ
1: diye
0: ol. Teşekkür
1: söylemiyorum.
0: ederim. Sağ
1: O
0: ol.
1: senin ilk çıktığın zamanlardan biri bilirim. Ben o zaman müzisyendim. Hani şarkıcılıkla alakam yoktu. Ama o Hicran vesaire falan onlar yani müthiş şarkılar. Gerçekten yani şu dönemde çalışır. 10 sene sonra da çalışır. Ya yani mesela ölümsüz şarkılar onlar benim için.
0: Sevildi çok şükür yani 30 yıl devirdiler hepsi yani çok mutluyum tabii ki öyle olduğu
1: Güzelliği
0: için.
1: mevzu dostum
0: Şimdi
1: bence.
0: yeniden yapıyoruz onları tekrar yeni
1: Evet.
0: jenerasyon bunları
1: Çok da
0: duysun
1: güzel
0: diye.
1: oldu.
0: Çok
1: Gökhan'la
0: iyi olur.
1: yaptığınız çok güzel gerçekten.
0: Devam edecek inşallah işte o. Senden bir şarkı daha dinlemeyi çok isteriz.
1: Peki.
0: Konuşacağım çok şey var, soracağım
1: Tamam.
0: şeyler de var.
1: Tamam.
0: Beste ilgili söz konusunda yani o ilk sözle melodi arasındaki ilişki beni çok ilgilendiriyor. Benim en çok ilgimi çeken ve
1: Muhakkak.
0: bütün dikkatimi verdiğim şey o aslında oldu. İlk bir 20-25 yıl.
1: Muhakkak.
0: Biraz kısa bir süre harcadım ama işime yaradı.
1: Olsun. Ya bayağı bir kısaymış.
0: Evet. Uzun lafın kısası diyelim o zaman.
1: Peki diyelim hocam.
0: Yaşa.

0: Ya çok şanslısın. Bence hızlı şarkı yapıyorsun yani. Ben uzun süre bunun sıkıntısını yaşadım. Hep slow şarkı, hüzünlü şarkılar, romantik şarkılar. Tempo var.
1: Ya evet, işte ben de o kadar karambol bir tipim ki. Yani mesela şarkı dokularımın bir sonraki yaptığım şarkılarla bir evvelki yaptığım şarkıların dokuları o kadar değişiyor ki. Mesela Takvim başka bir şarkı, bu başka bir şarkı. Bundan sonraki
0: Aralarında ne kadar mesafe var, ona da bağlı biraz.
1: birer sene, ikişer sene
0: Birer mi?
1: ama
0: Çok iyi.
1: mesela şarkıdan şarkıya da çok. Mesela şu son dönemde İptila diye bir şarkı yaptım. Onla en son çıkardığım bu yaz alakasız iki şarkı. Yani üslup da alakasız, tarz
0: Dönem
1: da
0: dönem de
1: ikisi
0: değişiyor ama, değil mi?
1: çok değişiyor, evet. Ve
0: İlk 10
1: bu
0: sene, 15, 20 senede başka bir
1: evet.
0: şey
1: Müzikal
0: yani.
1: olarak çok güzel bir şey ama mesela aynı kitleyi bir arada tutmak adına biraz sıkıntılı
0: Sıkıntılı.
1: oluyor, evet.
0: Benim de başıma geldi. İlk 9-10 sene yaptığım şarkılar hep bana mesela içinden dışarıya doğru taşan bir ateşmiş gibi gelmişti. Ama 9-10 senede mesela bir Nazas dönemine girmiştim 5 sene. Sonra Mahi albümü geldi mesela. Orada ilk defa ben çoğu evlerin böyle bahçe katı giriş, gökyüzünü pek görerek yaşadığım bir şeyim olmadı. Zamanım olmamıştı. Sonra ilk defa böyle gökyüzünü gördüğüm bir evim oldu 30 yaşımda.
1: Bütün film değişti.
0: Tabii. O mavi çok etkiliyor. Yani insanı bilmiyorum, beni çok etkiledi yani herhangi bir şey.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: 20. yılda da başka bir moda geçebiliyorsunuz. Yazdığınız şeylerin hikayeler değişiyor. Anlattığınız şeyler aşktan çıkıp başka hikayelere dönüşebiliyor. Ben onlardan beslenmeyi de seviyorum. Bir şarkı daha dinleyelim senden. Net
1: Net,
0: diye bir
1: evet.
0: şarkım var.
1: Şimdi mesela bu Net, Takvim'le Uzun Lafın Kısasının Arasında bir şarkı, üslup olarak ama shuffle bir şarkı
0: Bu
1: yine.
0: şarkıdan sonra şeyi merak ediyorum, sana onu soracağım. Beste, şimdi bu şarkıyı mesela yaptım bir önceki dinlediğimiz şarkılarda.
1: Evet.
0: Bazen bir riff, bazen bir yürüyüş ya da direkt melodi mi geliyor, onu soracağım daha sonra.
1: Tabii
0: Yani
1: ki.
0: o
1: Tabii ki zevkle.
0: bu bilgisayarla oturup klavye başında klavye ile birlikte oturup o müziği yapmak olayını ben dediğim gibi sadece gitarla yaptığım için
1: Evet.
0: anlamaya çalıştığım bir nokta orası
1: Ben
0: senelerdir.
1: zaten bunun konuşmasını yaparız ama ben genel olarak şarkılarımın hiçbirini enstrüman başında yapmadım.
0: Ha işte onu merak ediyorum.
1: Evet.
0: Bazılarını ben de yani
1: Konuşuruz bunu,
0: yapmıyorum.
1: tamam.
0: Tamam. Okey. Net dinliyoruz. Ondan sonra bunun üstüne konuşalım.

savaşta cirit. Çaldığım yılları hibe ettim. Bende net hayat bu belli olur mu? Pişman olur da dönersin. Vay, vay ki ne

0: Geldiğinde bakıyorum sana, şimdi program başladı. Bakıyorum sanki aynada kendime bakıyormuşum gibi oluyorum.
1: Ya bunu sorma, ben bununla ilgili ne hikayelerim var. Sana da gelmiştir belki. Yani
0: Seyircilerimiz de haberi olsun.
1: sen benden daha önce çıktığın için beni sana benzettiler tabii ki.
0: Yaşa.
1: Yani benim kliplerim yayınlanıyordu bir dönem. Özellikle saçımın çok kısa olduğu ve sakalımın da bu kadar olmadığı dönemde. Ya ben değiştim, sen de değiştin. Yani bir
0: Ben
1: şekilde
0: kısa
1: paralel
0: olmuyorsun ya,
1: gidiyoruz.
0: sakal bende de hiç yok.
1: Paralel gidiyoruz şekil olarak. Şarkıların altında mesela, özellikle tutan şarkıların altında, yok ya bu Bahadır değil, bu Ümit Sayın arkadaş falan diye ben neyi
0: İddia eden
1: vurdular
0: var
1: gibi.
0: değil
1: Tabii
0: mi?
1: çok benzettiler ya.
0: Evet.
1: Bana çok geldi o yorumlar.
0: Simay'ın ama sen de çok iyi, seni de iyi gördüm yani. Kendine iyi bakıyorsun, dikkat ediyorsun.
1: Hocam
0: Gitsin mi?
1: kendimizi daha korumamız lazım.
0: Değil mi?
1: Tabii
0: Ama ben biz de 70'liler olarak
1: tabii ki, tabii
0: söylüyorum.
1: ki.
0: Yani zaman geçiyor gidiyor ama dediğim gibi kilo dikkat edince de çok da tatlı geçebiliyor 50'lerde şimdi.
1: Valla ben bir şey söyleyeyim
0: Hatta
1: mi?
0: 50'ye çok az kaldı değil mi
1: Geldi,
0: senin?
1: yaklaştım.
0: Yaklaştım.
1: Çok az kaldı hatta, bir sene sonra. Ben 49 yaşındayım şu anda.
0: Yaşa.
1: Yani yaştan da hiç çekinmiyorum abi.
0: Gör.
1: Önemli olan nasıl
0: Ama
1: hissettiğim.
0: gördüğüm en iyi 49'lardan bir tane
1: Ya
0: söyledim
1: çok
0: sen
1: teşekkür
0: dedim.
1: ederim.
0: 38 de sen iç dedim. Olur
1: Ya çok
0: yani.
1: teşekkür ederim. Yani hani müzisyen adım zipim biliyorsun. Yani sahnede mesela geçen konserlerim vardı iki tane, bir İstanbul'da bir Gemlik'te. Yaş kadrosunu görmen lazım yani.
0: Ne kadro?
1: 12'den 13'ten başlıyor kadro.
0: Aa
1: Dinleyici
0: değil mi?
1: kitlesi kadrosu ve 40'lara, 45'lere, 50'lere kadar, yani ciddi bir skala yakalanmış aslında. Ben şükürler olsun, çok teşekkür ediyorum.
0: Evet.
1: Bütün hem gençlere
0: Tabii
1: hem
0: canım tabii.
1: bizim jenerasyonumuz,
0: Zaman geçti
1: arkadaşlarım.
0: üstüne yeni şarkılar da koydukça
1: Koydukça
0: o tabii
1: abi. Bir de
0: yeni...
1: eski şarkıları da yakalıyorlar.
0: Tabii.
1: Ben
0: Merak
1: 2012'de
0: ediyorlar.
1: çıktı ilk şarkım benim. 2012 yılında insanlarla şarkıcı olarak tanıştım. Oradan bu yana inişler, çıkışlar, herkesin olduğu gibi yani kazanmalar, kaybetmeler, bir sürü hikayem oldu. Ama güzel bir şey birikmiş yani, ben çok mutluyum.
0: Ya işte o ifade olayı, kendini hikayene devam etme olayı çok güzel bir şey bence. Ben çok manidar buluyorum yani. İnsanın kendi hikayesini anlatması, içinde olan
1: Tabii ki.
0: duyguları dışarı taşırması şahane bir şey. Ben bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum yani meslek
1: Kesinlikle,
0: olarak.
1: kesinlikle.
0: Bir de diri tutuyor insanı, bir genç tutuyor insanı hakikaten. Müzik, ben kendimi hala çocuk gibi hissediyorum. Yani geldik kaç yaşında ama o şeyi veriyor insana, o
1: Abi çok
0: enerjisi.
1: önemli bir şey.
0: Değil
1: Gerçekten
0: mi?
1: çok önemli bir şey. Yani müziğin insan bedenine kattığı, yani nasıl kullandığınla alakalı bunu. Birazcık da özel hayatın da çok önemli tabii. Özel hayatında kendine nasıl bakıyorsun, bu da çok önemli bir şey. Genetik faktörler de var bu arada. Ben genetik olarak
0: Genetik
1: çok
0: olarak
1: şanslıyım.
0: da.
1: Belli ki sen de öylesin.
0: Yani
1: Yani
0: anneden babadan geçti tabii,
1: anneden
0: çok
1: babadan,
0: şükür.
1: evet.
0: Yani 90'ların sonları tabii ki, yani o gece kulüpleri zamanları, çok geç saatlerde işler oluyordu. Onlar çok yorucuydu. Ben ona bir 11 ay katlanabildim. Yani çarşamba, cuma, cumartesi iş oluyordu. Ve full her gittiğimiz yer çok şükür iyiydi.
1: Ama
0: Ama
1: güzel
0: ben pek
1: dönemdi.

0: Anlamadım o işi mesela. Gece 1'de sahne çıkmak hiç benim için bana çok yorucu sonra geldi.
1: Ama çok güzel dönemdi, kabul et yani.
0: 29 yaşındaydım o zamanlar.
1: Yaştan da ziyade dönem de çok güzeldi.
0: Tabii dönem 90'ların sonları. Çok iyi kulüpler, çok güzel kaliteli kulüpler. İnsanların gidip oturup rahat rahat müzik dinleyebildikleri, güzel orkestraların, güzel orkestraların olduğu, güzel orkestralar. Tabii ki Hakan Yeşilköy Orkestrası arkadaşlarımızı tenzih ediyorum lütfen. Yani o bize o günlerin o tatlılığını bugünlere taşımaya çalışıyoruz hep beraber. Şimdi diyorum ki biraz geçmişe gitsek. Benim çok sevdiğim şarkılar var. Onno Tunç içinde olduğu, Sezen Aksu'nun içinde olduğu, Aysel Gür'ün içinde olduğu. Ve özellikle benim de senin de gençliğine denk geliyordur. 87, 88 Sezen Aksu'nun o Git. Sonra Gel Gel Sarışın'ın olduğu albüm. Sonra Sezen Aksu söylüyor, sonra Gülümse'ye kadar gelen. Öncesinde tabii ki var Sen Ağlaman'ın olduğu albüm. Müthiş bir enerji vardı o dönemde. Ben o enerjiyi çok seviyorum. Oradan iki şarkıyı şöyle birbirine bağlayarak söylesek, ben de o günlere gitsem. Vallahi ama istersen eşlik edip beraber söyleyebiliriz bazı.
1: Yakaladığın bir yer olursa ufak ufak
0: bir
1: böyle.
0: Bir tane zaten şeyi çok seviyorum. Kolay Olmayacak. Elbet Üzüleceğiz.
1: Müthiş.
0: Çocukluğumdan da çok severim.

0: Vallahi yazanların ruhuna sağlık olsun, ruhu şad olsun yazanların içerisinde. Tabii ki Onno Tunç değil mi? Muhteşem bir helal olsun. Yani gerçekten aranjörlük konusunda, kompozitörlük konusunda, beste konusunda öyle büyük bir çığır açtı ki.
1: Ay, evet.
0: Tabii ki Aysel Güler, tabii ki Sezen Hanımcığım ne kadar
1: büyük,
0: güzel
1: büyük
0: şeyler
1: yaptılar.
0: Çok büyük şarkılar, çok evet, büyük şarkılar. Evet. Ve senelerce ben 16 yaşındaydım tabii, hatırlıyorum. Üzerine geçti 16-17 yaşından bu zamana kadar 40 yıl devirdi. İnanılmaz.
1: Daha nice 40
0: çok iyi. Ya niceler
1: tabii,
0: değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Kuşaktan kuşağa geçiyor.
1: Gider gider. Klasik yani, oldular yani.
0: Çok güzel şarkılarım var. Ama bunları da paylaşmaktan kaçınmıyorsun diyeceğim ama birazcık orada bir sıkıntı var gibi sanki konuşmuştuk
1: daha önce. Biraz evvel seninle paylaştığım gibi böyle bir kıskançlık tarafım var benim kendi şarkılarım adına.
0: Başkasına verirken?
1: Başkasına verirken çok nadir.
0: Yükseliyorsun.
1: Çok nadir yani. Hani benim birine şarkı verme çok olayım ya, gerçekten deveye hendek atlatmaktan daha zor. O yüzden de çok nadiren şarkı veriyorum. Çünkü yaptığım bütün şarkıları
0: kendin okumak istiyorsun.
1: Birine vermek için yapıyorum ya da biri benden bir şarkı istiyor. Tam yapıyorum, bir yükseliyorum şarkıya.
0: Ya, değil mi?
1: Vermiyorum. Bir de kalıyor o şarkı sonra.
0: Sen de mi
1: söylemiyorsun? Kendim de yapmıyorum mesela. Ya öyle birikmiş ya, dünya kadar şarkı var. Takvim de böyle bir şarkı mesela. Benim en büyük hitim. Ama başka biri için yaptım. Bitti. Yanımdaki de iki müzisyen, hatta klipte de oynadılar. Güzel. İlyas ve Buray şarkıya back vokal de yaptılar. Buray ve İlyas Yaltıntaş. Onların da böyle ya abi bu şarkıyı verme demesiyle falan. Ben bir anda şarkıyı vermekten vazgeçtim. Ve o
0: ben bir söyleyeyim. bir kere başıma geldi. Benim
1: ama o hayatımı değiştirdi. Yani ya, çok
0: tabii,
1: doğru
0: tespitmiş. Mutlaka
1: tespitmiş,
0: mutlaka. Evet. Ben iyi kalbimi yapmazdım işte. Bunu bazen anlatıyorum. Ben neresi çok bir yere baktım. Keşke vermeseydin şarkı o zaman falan dedi bana. Ya dedim muhabbet ediyorduk. Yok olur mu dedim, ben sana verdim gönül yerler için diye. Ve sana çok yakıştı. Çok mutluyum bu
1: ama
0: kararından dolayı.
1: Ama çok güzel, yani. Çok güzel şarkı.
0: Ama şöyle bir şey oldu. O zaman çok güzel stüdyolar var tabii İstanbul'da. Büyük stüdyolar var. Girdik. Şarkının pilotunu okuma. Pilot okumasını yapıyorum. Hatta son bölümü yok. Yüzüm ellerim siliniyor. Orayı daha yazmamışım. Eksik hissediyorum. Pilot okumasını yaptım. O gün vallahi yanlış olmaz. Ozan Çolakoğlu, Doğulu. Kim vardı başka? Murat Yeter, Çelik de olabilir, tam hatırlayamıyorum. Şarkı okuyorum, baktım içeride bir stüdyonun içinde bir kaynaşma var böyle. Şarkı bitti, hemen Talkback'ten herhalde bunu başkasına vermeyeceksin değil mi falan oldular. Niyemiş, niçinmiş dedim. Kendi şarkına sakla oğlum, bu hit falan dediler bana. Hay Allah dedim, hiç o zamana kadar da kaç tane şarkı vermişim. Evet. İlk defa içime bir kurt düşürdüler ama ben bir iki gün düşündüm dedim ki yok dedim, bu dedim kesinlikle Deniz'in okuması. Çünkü ilk şarkı bitti, Deniz'in o sesini duydum yani kulağımda, nakaratını söylediğini.
1: Ama oldu da şarkı.
0: Oldu oldu.
1: Yani şarkı da
0: çok,
1: çok da
0: iyi
1: oldu.
0: Deniz'ciğim çok selam söylüyoruz. İnşallah bekliyoruz programda Deniz'ciğim. Şahane oldu. Gönül yerleşti.
1: Ben ve o dönemde büyük hit oldu.
0: Kimseden
1: yani
0: düşünülemez yani. Evet. Bence tam yerine oturdu. Bir de Levent Yüksel'de bir şarkı da olmuştu. Başıma gelmişti. Hı. Hayatımda ilk defa bir solisti, bir güzel, çok iyi bir yüksek bir yorumcuyu yani. Çok iyi bir yorumcuyu arayıp Levent dedim bir şarkı yaptım ama bunu kesinlikle senin okuman lazım dedim. O da Hayat Dediğin diye bir şarkıydı. Hayat Dediğin. İnanılmaz yakıştı ona mesela. Okudu, haklıymışsın dedi. Bunu benim okumam lazım dedi. Kıyafet olayı bazen oluyor yani. Ben daha çok daha fazla paylaştığım
1: kesinlikle
0: için
1: katılıyorum.
0: Bir
1: kesinlikle
0: şarkı bir

0: geçtiği zaman bir de çok şarkıların çoğunu kadın tonuna yapıyordum. Çoğunlukla da zaten kadın solistlerle çok şarkı paylaştım. Çok rahat ediyorlar çünkü onların da rahat rahat bütün o ses rengini gösterebilecekleri alanlar oluşabiliyor. Buradan nereye geleyim? Şimdi ben 80'lerden bir şarkı okudum ama bir çok kuvvetli bir adam var. Benim bayıldığım çocukluğumdan beri Müslüm Baba.
1: Hepimiz bayılıyoruz.
0: Değil mi? Kim bayılmıyor
1: tabii
0: ki?
1: Ona tarzı, yani onun tarzı yok.
0: Murat Hanmunga'nın sözlerini yazdığı, evet, Nilüfer şarkısı var. Ben de bir 6-7 sene önce okumaya başladım sahnede bunu.
1: Çok
0: bayılıyorum.
1: İyi.
0: Şimdi senden dinlesek mi acaba?
1: Peki, dinleyelim.

0: Çok yaşa. Şarkı söylerken bedenin şöyle oldu, şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle sallandı. Çok seviyorsun.
1: Ya, çok seviyorum. Çok güzel şarkı. Ya inşallah güzel yorumlayabilmişizdir. Önemli olan o yani.
0: Ağzına nefesine sağlık. Yani o bir de çıkış daha var. Müslüm Baba tabii.
1: Orası başka bir dünya.
0: Başka bir
1: evet, orası başka bir dünya.
0: Müslüm Baba ruhun şad olsun. İyi ki eserleri amin, bıraktın. Amin. Ne de yettin. Yani senelerce yaşadı. İnşallah 50'ler, 100'lar yaşasın. Nefesin uzun uzun zamanlar gelecek nesillere taşısın amin, inşallah. Şimdi Hasan Keyif. Hiç gidemedim. Ama oranın o doğal güzelliğini korunması için de çok güzel çaba sarf eden insanlar oldu. Sen de Su Yolunu Bulur diye bir şarkı yazdın ve klip çektin. Bu arada senin yönetmenliğinden de bir bahsetmek istiyorum. Kendi şarkılarının yönetmenliğini de yaptın. Ben hatırlıyorum öyle bir zincirler, öyle bir güzel bir şey kendini
1: tabii,
0: ifade
1: tabii,
0: edeceğim.
1: Tabii tabii birçok birçok bütün kliplerimi kendim yaptım. Bir iki tanesi hariç. Dışarıya da çok nadir klip çektim. Yani
0: ama sen her şeyi kendin yapayım diyorsun sonra da değil mi?
1: Bütün ondan sonra yoruldum
0: sana
1: diyorsun.
0: Kalıyor. Yoruldu.
1: Evet. Doğru söylüyorsun.
0: Dedin ya şarkıyı geçen bir aranjör arkadaşımla konuşuyordum. Şarkı yapmakta bir sıkıntı yok. Sonrasını toplamakta büyük sıkıntı. En büyük sıkıntı, en çok beni yoran orası diyor. Edit'i, orasını kes, burasını kes, birleştir. Beni en çok yoran tarafı orası diyordu. Sen her taraf tam donanımlı olduğun için her şeyi yapıyorsun. Bu senin hassasiyetini atlamayalım. Bu konu, Hasan Keyif konusunda. Oraya kendin gittin. Orada da peki klip çekildi değil mi?
1: Tabii ki. Tabii ki. Çok da sağ olsunlar. Batman Belediyesi'nin de çok Belediyesi. Desteği oldu tabii ki. Çok desteği Eşe. Oldu. Orada da demedik. Çok
0: Mardinli,
1: katkılarda
0: babam
1: bulundu.
0: Mardinli benim. Bir o taraflara gidemedim vallahi. Hiç nasip olmadı. Çok istiyorum. İnşallah.
1: Çok güzel yerler. Muhteşem.
0: Mardin, Savur hiç göremedim. Babamın doğduğu yer.
1: Ay muhteşem yerler. Vallahi, muhakkak görmelisin.
0: İçen ablam gitmiş diyor ki Ümit Mardin yanılmaz diyor. Biz çok 60-65 sene önce İzmir'e yerleştiğimiz için görme şansımız olmadı. Babam da öğretmen olduğu için tayinler vesaireler. Hiç zaman da olmadı.
1: Valla işte Su Yolunu Bulur isimli albümün çıkış şarkısıydı. Hı hı. Su Yolunu Bulur. Zaten çok böyle bir aşk şarkısı değil o aslında.
0: Tabii mutlaka.
1: Maneviyatla öyle. Alakalı tabii. Biraz neden varız, neden yokuz. Biraz içinde tabii. Sevgi, aşk böyle bir sorgulayan bir şarkıydı. Ya işin komik tarafı da biraz evvelki şeyden bahsetmiştim hatırlarsın. Şarkılarımın birbiriyle olan kopukluğu tarz olarak.
0: Zaman
1: kopukluğu.
0: Zaman değişimler.
1: Orada zaman da değil olarak. Yani. Mesela takvim patlamıştı. Ortalık hı-hı. Yıkılıyor. Böyle yani statlarda marş olarak söyleniyor şarkı falan. Ben onun hemen akabine albüm çıkartıyorum. Onun da enerjisini arkama alarak. Su Yolunu Bulur diye bir şarkı yaptım. Çıkıyor takvimle hocam. Alakası yok. Bir tanesi böyle çocukların çok sevdiği böyle genç böyle oynayan zıplayan böyle neşeli bir şarkı. Bir tarafta bir anda maneviyata tabii dönen yani. Bir adam. Orada klipte gençler eğleniyor bir şey falan. Öbür tarafta Batman Hasan Keyif belgesel tadında ya, bir klip falan.
0: Bu çeşitlik güzel ama yani zaman zaman bana da olmuştur. Mesela Hasret Türküsü diye bir şarkı çıkmıştır benden. Yani
1: evet bilirim.
0: Bir de Kader Utansın Aşkın Rengi vermiş evet. Olduğum bir şarkıydı. Kalbimde yatan sensin. Bir gün okuyalım şefim. Yani arkada çok güzel İskender Paylaş bir düzenleme yapmıştı evet, dönem. Evet. Divan sazları falan gidiyordu arkada. Yani ne alaka o zamana kadar dönme benimler olmuş, Gülbeyaz Güller olmuş.
1: Ha, müzisyenlik böyle bir şey işte zaten.
0: Bu çeşitlik benim başıma evet. Gidiyor yani içinden ne çıkarsa.
1: Aynen öyle.
0: Senin de türkülere merakın olduğunu da biliyorum yani. Kesinlikle. O tarafı o Aşık Veysel seversin. Sen
1: büyük hayranım. Ben yani benim dünyada en çok hayran olduğum isimlerden İnanılmaz. Biridir Aşık Veysel. Değerlerden biri.
0: Yani gören abilerimiz oldu Orhan Atasoy. Ruh
1: biz göremedik
0: olsun.
1: Maalesef.
0: Gözlerinin ameliyat olma ihtimali varmış. Bana onu anlatmışlardı.
1: Ya istemiyor tabii.
0: Evet istememiş. Evet. Duyduklarım yeter.
1: Evet.
0: Diye.
1: Aslında bence o dünyasının değişmesini istemedi. Hayalini kurduğu dünyayla alakalı bir
0: tabii ki
1: hayal kırıklığı
0: tabii.
1: Yaşamak istemedi tabii, bence. Tabii.
0: Peki bir Aşık Veysel eseri, bir türküsü, bir halk ozanımızdan.
1: Tabii.
0: Ama senin onun için çok güzel hazırlanmışsın. O
1: tabii biz onu zaten konserde burada benimle birlikte olan arkadaşlarım da var. Sevgili Ramazan, Hakan, Aliş. Onlar da iyi bilirler. Konserlerde bu şekilde, şimdi çalacağımız şekilde çalıyoruz. Çok da reaksiyon oluyor. Yani o kadar ölümsüz eserler ki her yaş grubu biliyor. Ben çok tabii. İlginç bir şey.
0: Tabii.
1: Hiç değişmiyor.
0: Ben şeyi de çok severdim. Koyun kurt ile gezerdi, fikir başka başka olmasa
1: tabii
0: diye.
1: Tabii ki.
0: Okundum bilmiyorum ama ben bayılırdım.
1: Ben duymadım. Ben duymadım.
0: Mı?
1: Evet.
0: Yani çok...
1: Yani coverlandığını duymadım yani.
0: Belki kendisi okumuş olabilir ama çok o taş plak zamanları kaydedilmişti. Onların çoğunu okudu. Üstüne tabii okuyan olduğumu hatırlamıyorum.
1: Ben de hatırlamıyorum.
0: O uzun ince bir yoldayım tabii ki yani artık.
1: O artık aynen. Marş yani.
0: Minik bir
1: enstrümanlarım var. Benim enstrümanlarım gelsin. Enstrümanlarım var. Benim Keytar'ım ve Melodikam var. Onları da alayım.

0: Yüzünden gözünden resmen böyle ne kadar sevgin çıkıyor dışarıya ya.
1: Ya
0: Fışkır dışarı
1: müthiş bir
0: valla.
1: türkü değil mi?
0: Muhteşem
1: Bütün
0: muhteşem ya
1: hayatın
0: valla.
1: özeti.
0: Ruhu şad olsun aşk vesaire. Gerçekten
1: Amin.
0: muhteşem.
1: Şunu
0: Bu
1: çıkarabilir
0: toprak,
1: miyim?
0: ya bu toprağın kokusunu, bu güzelliği, bu coğrafyanın güzelliğini ortaya çıkartan şahane bir halk ozanı. Aşk
1: Tarifi
0: vesaire
1: yok.
0: ruhun şad olsun. Nice şairlerimiz, nice halk ozanlarımız geçti bu coğrafyadan. Hepsinin ruhu şad olsun. Bahadır'cığım çok iyi ettin gelmekle. Çok mutlu olduk. Orkestra arkadaşına teşekkür ediyoruz. Ne güzel şirketiniz. Sağ olun.
1: Hepsi
0: Biz sen
1: muhteşemdi.
0: kaçıyoruz
1: Valla
0: bugün.
1: var olun arkadaşlar.
0: Sağ ol. İyi ki geldin.
1: İyi ki
0: Eserlerini
1: gördüm.
0: dinledik. İnşallah ilerleyen zamanda tekrar konuk etmek isteriz
1: Seni
0: seni.
1: çok severdim. Seninle birlikte bir programı paylaşmak benim için de çok büyük mutluluk oldu.
0: Çok teşekkür ederim. TRT Müzik ekranlarında Ümitli Şarkılar'da bu hafta Bahadır Tatlıöz konuğumdu. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle ve Bahadır'ın son bir şarkısıyla final yapıyoruz.
1: Çok sevinirim.

0: Hayrola çocuklar?
1: Hadi başla.
2: Abi bize sizden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
4: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
7: Turkcell'in çözüm gücü var.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

Efendim çok teşekkür ediyoruz alkışlarınız için. TRT Müziği'nin saygıdeğer izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkü Deryası bugün yine çok güzel iki misafiri ağırlayacak ve birbirinden güzel eserlerle huzurlarınızdayız. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum ve kıymetli partnerim Selahattin Alpay abimi huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Kuvvetli alkışlarınıza Selahattin Alpay geliyor.

0: Efendim, Candan teşekkürler. Candan teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Ve bizi ekran başında izleyen değerli dinleyicilerimize de buradan Türkü Deryası'ndan saygılarımızı, sevgilerimizi şimdiden lütfen kabul buyursunlar. Partnerimle beraber, yani bu da bir tangolaşmış mı bir partneri. Ya diyor ki arkadaşım da bu partnerim ayakta taş. Değil mi yani? Evet. Tekrar şerefler verdiniz, sağ olun. Ve hemen her programda, bu son 5 programda söylediğim bir şey var. Ahde vefa hiçbir zaman unutulmaz. Diyorum ki göstermiş olduğunuz yakın ilgiye, teveccühlerinize layık olmaya çalışıyoruz. Türkü Deryası olarak. Sağ olun, var olun diyorum. Ne diyoruz ki?
1: Ne diyoruz ki efendim? Çok kıymetli iki konu ağırlayacağız bugün.
0: Evet.
1: İlk konuğumuzu yüksek müsaadenizle huzurlarınıza davet ediyorum. Nurcan Selçuk geliyor.
0: Güzel alkışlarınız.

0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Bravo. Ağzına sağlık canım
0: sağ
1: benim.
0: Sağ olun hocam, çok teşekkür ederim.
1: Gel canım. Efendim Nurcan benim hemşerim, Malatyalı. Evet. Efendime söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bugün yine TRT'nin çatısı altında sizlerle beraber, sazen de çok güzel hocalarımla beraber ve böyle kıymetli konuklarla beraber olmak benim için onur verici.
1: Sağ
0: çok
1: canım.
0: Mutlu oldum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız Hamdi hocamla siz. İyi ki
1: çok
0: yüreğiniz var olsun, daim olsun. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ ol canım. Tekrar hoş geldin diyoruz ve...
2: Ve ikinci misafirimizi... Davet ediyoruz efendim kuvvetli alkışlarınızla Elazığ'ın çok önemli bir sesi Ahmet Yüce geliyor.

0: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.
1: Bravo. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ediyorum abiciğim.
1: Yalnız dikkatimi çekti. Bu gece burada gakkoşlar çok kardeş.
2: Hoş şimdi gelmişler.
0: Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun.
2: Evet, sizler de hoş geldiniz. Ahmet, sen de hoş geldin.
0: Eyvallah, hoş bulduk.
2: Sefalar getirdin. Evet, bugün yine bir türkü şöleni yaşayacaksınız. Bir tarafta Malatyalılar var çoğunlukta. Bir tarafta Elazığlılar.
0: Tek kaldım.
2: Benim ne olduğum belli değil. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar.
3: Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Ahmet deyince efendim aklıma bugün, pardon, iki gün evvel Gürün'den arıyor. Ağabey diyor, burada bir dönerci var ya abi diyor.

0: Çiçekler
1: çok sağ
0: içinde
1: olun.
0: böyle hakikaten mevsimi yansıtan bir kıyafet
1: cıvıl
0: olmuş.
1: Cıvıl cıvıl olsun dedim, böyle içimiz güzel olsun.
2: Buyur.
0: Evet, yani daha çok böyle türkülerle ilerleyelim, sonra da sohbet edelim dilerseniz. İkinizle de böyle mümkün olduğunca sohbet de etmeye çalışacağız. Ben bir eserle devam edeyim. Hepinizin çok sevdiğini düşündüğüm bir eserle devam edeceğim. Candan ileri diyeceğiz efendim.
2: Alkışlar.
0: Sizlerin de katılımlarıyla.

0: Yüreğine sağlık kıymetli hocam.
1: Çok her teşekkür ediyorum. Alkışlarınız orkestramız için gelsin.
2: Evet, her zaman dediğim gibi bu alkışa 3 günlük gelin yerinden kalkmaz vallahi inşallah. Şimdi yerini buldu.
1: Çok sağ olun, harikasınız.
2: Ayrıca şefimiz gözümüze bakıyor.
1: Selçuk Murat Kızılateş yönetimindeki bu güzel orkestra için efendim. Hakikaten alkışlarınız az. Biraz daha kuvvetli alkışlarınızı istiyoruz.
2: Evet.
1: Nefesli de Volkan kardeşim ve Kanlı da Deniz abime çok teşekkür ediyorum. Eşlikler için harikasınız. Çok teşekkürler tekrar.
2: Tek tek sayarsın.

0: program bitecek.
1: Hayır, bu türküde özellikle eşlik ettiler, ruhlarını kattılar, var olun.
0: Evet, ve ya hemen Diyarbakır'a götürüyorum ve diyorum ki Suryani. Evet.
1: Alkışlarınız Selahattin Alpay için geliyor.

0: Can'dan teşekkürler.
1: Bravo.
0: Can'dan teşekkürler.
2: Ağzınıza sağlık abi.
3: Yüreğinize canım sağlık hocam. Benim.
0: Evet.
3: Yüreğiniz dert görmesin.
0: Bir tanem. Sağ olasın.
1: Evet, sizin hemşerilik babında evet. bir ortak noktanız var evet. ama bizim de Nurcanlı bir ortak noktamız var.
0: Evet.
1: Şanlıurfa Devlet Korusu'nda ben evet. de ilk kez Devlet Korusu'ndaki görevime başladım. Nurcan da bu sene Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korusu bünyesine katıldı. Evet. Hayırlı uğurlu olsun.
3: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Nasıl buradan, alışabildin mi Urfa'ya?
3: Evet alıştım. Güzel. Yani sıcak insanlar. Sağ olsunlar. Buradan da selam göndermek istiyorum.
1: Evet hepsine. Bütün Urfalı
3: evet,
1: dostlara.
3: Evet hepsine selam göndermek istiyorum. Malatya'ya da selam olsun. Şimdi Malatya'ya geçmeyelim.
0: Herhalde yani. Pardon
1: Malatya'ya da olsun.

0: İlk
1: ya bu arada Malatya'ya selam göndermiş miydik?
0: Göndermedik. Gönderelim.
1: Malatya'ya da selam olsun efendim.
2: Malatya'lar var olsun. Özellikle bugün Harput'a daha büyük selamlar.
3: Ama abi şey gibi oldu, Malatya'nın kayısısı.
0: Evet, onun gibi oldu biraz.
2: Ama çünkü benim eşim Harputlu, Elazığlı, efendime şerefle tabii. Eğer zaten söylemezsem evde kıyamet kopacaktı yani.
0: Ne güzel.
1: Bugün Emine ablaya ve Selahattin abinin memleketlerine efendim hizmet ediyoruz. Nurcan'cığım o zaman senden güzel bir
0: ben
1: eser alalım.
0: Ben bugün hep oynayacağım vallahi.
2: Diyorum. Hadi buyur canım.
0: Hadi bakalım. Çubuğuna lüleyim diyelim. Hadi bakalım.
1: Alkışlarınız hocalarım. Nurcan Selçuk
0: teşekkür
1: için gelsin.
0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.

0: Teşekkürler. Sağ olun, var olun kıymetli sazende hocalarım.
1: Bravo.
2: Ya aslında böyle iyi gidiyordu ha.
0: Böyle giderdik de hocam devamında. Ne olur evet. Bilmem.
3: Ağzına yüreğine sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
3: Oturduğumuz yerde duramadık.
0: Biz evet. İyi yaptınız. Arkamı döndüm. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun eşiniz için.
3: Evet. Ahmetciğimle biz Selahattin abi 14-15 yıllarında efendim bir, çok güzel bir program yaptı TRT Müzik için. Bir Barak Bir Hoyrat isimli. Hatay'da sanırım.
4: Tabii.
3: Asım Kuzuluk abimle.
4: Asım abiyle konuk olmuştunuz.
3: Misafiriniz olmuştu.
4: Bugün de biz misafir olduk.
3: İyi yaptınız efendim. Eyvallah. Hoş geldin tekrar. Eyvallah. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı?
4: Çok şükür.
3: Güzel çalışmalar paylaşıyorsun.
4: Aynen öyle. Biraz serbest 2-3 tane çalışmam oldu. Onları yaptık. İşte kliplerimiz falan. Yine yeni bir çalışma içerisindeyim. Yani durmayı sevmiyorum. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Müzik yapmayı seviyorum.
3: Ne güzel.
4: O yüzden böyle abilerimizin de sadece kıyafetle değil, sanat olarak da izinden gidiyoruz.
2: Canımsın benim. Ayrıca değerli hemşehrilerim.

0: Evet, Ahmet hakikaten Elazığ için folklorik yönden bir kazançtır. Tabii ki olarak, insan olarak da öyledir. Evet.
1: Estağfurullah abiciğim.
0: Sağ olsun, canımsın benim. Evet kardeş, buyur.
2: Ne seslendireceksin Ahmet bizim için?
1: Vallahi Kerkük'ten güzel bir eser. Kahveciyem zarım yok.
0: Hadi buyurun.
1: Araya da şöyle abi bekçi, bak yurtseverden şöyle bir
0: Ya
1: Urfa Hoyrat'ı
0: rahmetle,
1: okuyalım.
0: rahmetle.
1: Şöyle buradan tüm dinleyicilerimize armağan olsun.
0: Rahmetle.
2: Hay bakalım, evet. Alkışlarınız Ahmet Yüce için gelsin.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bravo.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ağzına sağlık kardeş.
0: Eyvallah abicim.
1: Yüreğin dert görmesin.
2: Bu Kerkük Türküsü'nü milattan önce okumuştum. İlk önce ben okumuştum. Ağzına sağlık diyorum
0: çok
2: kardeş.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Var olasın. Sağ olasın.
1: Yüreğin dert görmesin.
2: Ve diyoruz ki yine Diyarbakır'a beraber okuyacağımız Hamdi kardeşimle güzel bir duygusal, böyle bir duygusal dediğim zaman bütün türkülerimiz duygusal ama bunu biraz daha böyle bir kırtık daha farklı diyoruz ki aşk kalbimde yer almış, atma bana bu taşları diyoruz. Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum ama ben bir şey söyleyebilir miyim?
2: İki şey söyle.
1: Yok mu arttıran diyorum. Efendim ben huzurlarınızda hem ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimizden hem sizlerden müsaade isteyerek kıymetli abimden hakikaten gönlümün ne kadar razı olduğunu dile getirmek istedim. İyi ki varsın abi. Beni evlatlarından, kızlarından ayırt etmedin. Bana el verdin ve bana destek oldun. Çok teşekkür ediyorum.
2: Canımsın benim.
1: Seninle birlikte bu yolda yürümek, senin gibi bir duayenle birlikte aynı ekranı paylaşmak. Senin çok beğenmesen de partner kelimesini partnerim olman hakikaten benim için çok gurur verici.
2: Bu partner neyle yeğilir, ne içilir ben de anlamadım ama neyse Allah da getir.
1: Harikayız değil mi biz ya? Ne düşünüyorsunuz?
2: Ben o zaman bu övgülere layık olaya çalışacağım. Gel anlamamı yapayım canım.
1: Abi benim eyvallah. Çok teşekkür ederim.
2: Sağ olun, var olun.

0: Bireğinize sağlık. Harikaydınız.
1: Çok canım, teşekkür ediyoruz.
2: Şimdi iki kişi olduğumuz zaman alkışlar da çifte katlar yani. Alkışlar da çifte olmaz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Sağ olun. Var mı efendim? Çok teşekkürler.
3: Sağ olun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık.
1: Çok teşekkürler Ahmet. Evet Nurcan.
0: Evet.
1: Urfa'nın sıcağından geldim. Burası da fena değil ama değil mi?
0: Yani bir tık daha iyi. Urfa şu an yanıyordur.
1: Yani dayanılacak gibi.
2: Ama Urfa'da deyince
0: folklorik
2: yönden de suyun gözündesin.
0: Evet.
1: Öyle. Hakikaten evet. Öyle. Yani öyle. Benim için de o Urfa'da geçirdiğim o iki sene Selahattin abicim böyle bir benim için sanırım kamp gibiydi. Müzikal bir kampta hissettim kendimi.
0: Öyle.
1: Özellikle o yöreye ait müzikal bilgileri orada yerinde menbaında ustalarından evet. Çalışmış, öğrenmiş olmak
0: Derya
1: benim için bir şans.
0: Orada.
1: Hakikaten öyle. Öyle. Şanslısın yani.
0: Evet, öyle şanslıyım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Nurcan'cığım ne okuyacaksın bizim için?
0: Davut Sulari'den Yer Senin Derdinden. Çok da severim bu türküyü. Yani aslında ben şöyle hep söylerim. Türküler söylenir ama şuradan hissedip de hissettirebilirsek ne mutlu bana. Bu akşam inşallah Allah şöyle gönüllerde ufak da olsa yer edinirsek ne mutlu bana.
2: Güzel akışlarınız.
1: Evet Nurcan Selçuk için gelsin.
0: Çok sağ olun.

0: Teşekkürler, alkışlar.
1: Bravo.
0: Her şey gelsin. Çok teşekkür ederim.
2: Ağzına sağlık canım hanım.
3: Ağzına sağlık.
4: Ne kadar zarifsin.
0: Çok
4: hoşsun
0: ederim.
4: Hakikaten.
0: Çok
4: maşallah. Allah müzik yolunu açık etsin.
0: Amin cümlemizin. Müzik devam, derya deniz yani evrensel, sürekli değişiyor, değişken.
4: Öyle öyle muhakkak.
0: Biz de o nasıl bozmadan öyle jenerasyona göre devam etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince.
4: Kesinlikle. Bu bir aslında bayrak devri değil mi yani şu an işte mesela Selahattin abilerden bizler devralım işte.
0: Evet, yolun başındayız.
4: Canım
0: hocamın her söylediği benim için hayat dersi.
2: Estağfurullah.
0: Hep de söylüyorum kendisine. İyi ki varsınız hocam. Çok teşekkür ederim.
2: Yalnız hemen çok sağ olun. Çok teşekkürler. Nurcan yeni bir hani gül var ya yeni açılıyor gül. Kokusu Gonca. Nasıldır? Gonca gül. Nasıl buldunuz?
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Ahmet de
3: abi bir saniye. Güründe dönerle başladık. Bu işin sonu iyi yere gitti herhalde.
2: Ahmet'i neye benzeteyim biliyor musun?
4: Demedik.
3: Abi, gidişat oraya gidiyor Selahattin abi.
4: Estağfurullah.
2: Ahmet sağ olsun bugün Elazığ'dan vişne dondurması getirdi. Allah var 1000 kişiye mevlid okuttuk hepsine yetti. Çocuklar birbirine girdi. Ben de yiyeceğim. Hepsini toplasan yarım kilo falan vardı. Böyle oğlu bana.
4: Nurcan kayısı getirmiş. Ahmet dondurma getirmiş. Ya. Hakikaten bugün yöresel lezzetlere doyduk yani.
3: Abi Elazığlılar yarım kilo getirir mi?
4: Çok teşekkür ederiz.
2: Sağ ol canımsın.
4: Yani böyle, sağ ol. Yani tabiri caizse böyle saçma sapan bir espri de yapmış olmayayım. Çok sen de ince ruhlusun. Ya,
3: estağfurullah.
4: Çok... Yakışıklı da bir beyefendisin.
3: Estağfurullah.
4: Efendim sahneleri de yakışıyorsun yani.
3: Toparlayalım
4: yani.
3: Artık.
4: Bir gül değilse de bir karanfil olur yani.
3: Evet. Yani narin bayanın yanında abi. Evet o kadar.
2: Evet canım şimdi ne okuyacaksın?
4: Evet.
3: Abi ne okuyalım? Şimdi bizim Elazığ için İzzet Altınmeşe hocamızın bestelediği çok güzel bir türkü var. Elazizli Can Güzel. Bunu hem buradan İzzet hocama da bizleri izliyor şu anda.
2: Evet.
3: Ellerinden öpüyorum. Saygılarımı iletiyorum kendisine. Bir alkış alalım mı İzzet Altınmeşe hocamıza?
2: Kamera bir rica etsem bir zoom alabilir mi beni? Bir zoom alabilir mi? Evet aldı. Her zaman geçen programda da söyledim. İzzet Altınmeşe Türk halk müziği için bir konservatuardır. Buradan saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. En derin saygılar, sevgiler diyorum.
4: Ben de ellerinden öpüyorum İzzet abimizin.
3: Evet Elazığlı Can Güzel armağanımız olsun. Tüm Elazığlılara, ekran başlarından da bizleri izleyen tüm hemşehrilerimize.
4: Haydi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ağzına
0: sağ olun.
1: Sağlık.
0: Teşekkür
1: Baba.
0: Ediyorum abicim. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık.
2: Ağzına İzzet sağlık. Hocamızın da yüreğine sağlık. Sağlık. Evet. Senin de nefesine yüreğine
0: teşekkür
2: sağlık.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Efendim biliyorsunuz ki Türkü Deryası Türkiye'nin her noktasından eserlere yer verdiğimiz Türkü Deryası'nda türkülerin her türlüsünü sizlere sunmaya çalıştığımız bir program. Ben de efendim naçizane şimdi Karadeniz tarafına doğru sizlere.
1: Şimdi şey yaptım ben İzzet Altınmeşe'nin Dolaylı Yordan Trabzon'dan okuyacağım değil mi Karadeniz'den emeceğim. Efendim onu anlatmaktan geçemeyeceğim. Geçen bundan epeyce oldu bir ay belki bir programda anlattım. Benim çok değerli ağabeyim Erzurumlu hemşerisi, Karslı hemşerisi, Edirne hemşerisi, Trabzonlu hemşerisi Türkiye'nin her tarafından vardır yani. Şimdi bir gün Ankara'dan televizyon programına çıktık. Efendime söyleyeyim havaalanına gidiyor. Taksi benim de hep hobimdir. Sorarım. Taksiye dedim kardeş neresin dedim. Dedi abi ben Edirne Keşanlıyım. Baktım İzzet dedi ki o hemşeriyiz dedi. Abi dedi sen Diyarbakırlı değil misin? Dedi ben Diyarbakırlıyım ama benim bacana orada askerlik yapmış dedi. Buradan güzel bir alkışlarınız İzzet atmışız.
2: Evet efendim. Evet. Yani aslında Anadolu'nun bütün toprağı bizim efendim. Evet. Her yöresi ayrı güzel, her yöresinde ayrı bir lezzet var. Şimdi Karadeniz'in o güzel lezzetini tattırmaya çalışacağım size efendim. Güzel bir yol havası seslendireceğim. Peş sırada hareketli bir ezgiyle devam edeceğiz. Haydi bakalım.

0: Ağzına sağlık canım benim.
1: Sağ olun.
2: Ağzınıza sağlık.
0: Geldik, şimdi ben ya. Anladım senin Trabzonlu olduğunu.
1: Evet, Karadeniz'in hissettik valla. Bir Karadeniz'e gittik hocam gerçekten.
3: Çok teşekkürler. Ne mutlu Karadenizliymişim gibi bir baş verebildiğinizden. Eyvallah.
0: Efendim şimdi okuyacağım türkü Malatya'dan, Malatyalı Fahri Kayan'dan, Allah Nurlar İçin'e yazık. Çok klasik bir türkü. Evet. Hepinizin bildiği güzel bir türkü. Eşlik ederseniz çok sevineceğim, onur duyarım. Ve istek sahibi de şu anda aramızda oturuyor. Benim çok değerli ağabeyim Mehmet Gültekin. Evet, buyurun diyelim.
3: Alkışlarınız Selahattin Alpay için gelsin.

0: Saygıyla, sevgiyle efendim. Binlerce teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.
1: Arkasın abicim.
0: Evet.
1: Yüreğin nefesinden görmesi.
2: Yüreğinize sağlık hocam. Var olun, daim olun.
1: Evet, artık programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ha, hızlı hızlı türkülerimizi
0: nasıl geldi geçti ya?
1: Seslendirelim Nurcan'cığım. Sen evet. De sıra sanırım. Ne seslendireceksin bizim için?
2: Gafil Gezme Şaşkın. Bu da hayat dersini böyle öğreten bir türkü gibi geliyor bana.
1: Hakikaten hayatın, öyle. Evet. Çok anlamlı sözleri var. Evet. Alkışlarınız Nurcan Selçuk için gelsin efendim.
2: Teşekkürler, sağ olun.
1: Haydi bakalım.

0: teşekkürler. Çok sağ olun, var olun.
1: Bravo.
2: Ağzına sağlık canım
0: benim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
2: Nurcan'ım.
3: Ağzına sağlık.
1: Evet, çok az vaktimiz kaldı. Evet, Ahmet'ciğim, hemen senden de son eserini alalım.
3: Yürüyorum dikenlerin üstünde diyelim şöyle. Teşekkürler, sağ olun.
1: Alkışlarınız Ahmet Yüce için gelsin.

0: Çok teşekkürler.
1: Sağ olun.
2: Bravo.
1: Hocam özür dilerim. Eyvallah, teşekkür evet. ediyorum. Sağ
3: Ağzına
1: olun.
3: Sağlık canım benim.
4: Yüreğine Anlaş... sağlık hocam.
3: Evet.
0: Teşekkürler.
3: Bir Türkü Deryası programı yine sonuna geldik efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle. İlk önce şerefler verdiniz ve ekran başındaki izleyicilerimize de buradan saygılar, sevgilerimi sunarken bir dahaki haftaya Türkü Deryası'nda tekrar buluşmak dileğiyle saygılarımızı, sevgilerimizi lütfen kabul buyurun.
5: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Yapımda, yönetimde eline emeğin geçen tüm arkadaşlara da buradan yine sevgiler, saygılar diyoruz.
5: Öyle ve efendim sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Nurcan, sevgili Anlayan, hoş geldiniz.
4: Tekrar dilesek affola.
5: Yine bekliyoruz efendim. İnşallah,
3: inşallah.
5: Gelecek programlarımızda.
3: Hadi buyurun.
5: İyi ki varsınız. Efendim, yüreğinize sağlık.
1: Teşekkürler.

0: Kıymetli TRT Müzik izleyicileri, ekranlarınızın başına Müzik Yolcuları programına hoş geldiniz.
1: Şarkılarında hem onun hüznünü hem de o muzip heyecanını, eğlenceli taraflarını bize harikulade anlatan harika bir bestekar ve çok seçkin de bir repertuarla, belki de repertuarların hiç vazgeçilmezi olan, her repertuarda mutlaka bir Yusuf Nalkesen şarkısına yer verilen o güzel eserlerle bugün müzik yolculuğumuz başlayacak. Şimdi şarkı söylemenin o kronik acıları azalttığıyla ilgili bir araştırma da yapılmışken, o güzel seslerinizle ilgili harika bir parça bekliyor. Avuçlarımda hala sıcaklığın var diyeceksiniz. Ekran başında dostlarımız da güzel sesleriyle bizlere eşlik ederlerse de bu yolculuğun harika bir parçası olacaklar. Şimdi hazırsanız, çaylar kahvelerde hazırsa, müzik yolcuları arkasına yaslandıysa, buyurun dostlar, yolculuğumuz başlasın.

Her hafta söylediğim gibi bu birbirinden kıymetli arkadaşlarım, güzel müzisyen dostlarımla birlikte gerçekten senin de o şahane tınılarınla eminim ekran başı yine bizimle birlikte keyifle söylemiştir. Ben de oturduğum yerde hep eşlik ediyorum. Çünkü müziğin o aşkına kapılmamak elde değil kıymetli dostlar. Ve dediğimiz gibi bu akşam Yusuf Nalkesen eserlerini sizlere seslendiriyoruz. Yusuf Nalkesen'in en önemli özelliklerinden bir tanesi, bir iki tane eseri sadece sözleri ona ait değil. Ama hem güftekarlığıyla hem bestekarlığıyla gerçekten Türk müziğine 600'e yakın neoklasik eser kazandırmış bir besteci. Sanmıyorum yoktur galiba o ağacın altını bilmeyen, veda bu sesi söylemeyen, çatılmış kaşlarınla demeyen. Saymakla gerçekten bitmez. Biz de bu akşam repertuarı yaparken inanın çok zorlandık. Onu mu söylesek, bunu mu söylesek, kıyamadık hiçbir esere. Ama şuna inandık ki eminim sizler yine bizlerle birlikte ekranlarınızın başında okuyacaksınız bu güzel eserleri. Ve yine güftesi bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdili Cazkar bir eser var. Ben de çok seviyorum bu güzel eseri. Diyeceğiz ki saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Gönlünüze sağlık sevgili dostlar.
1: Sizin de gerçekten gönüllerinize sağlık.
0: Duygudan duyguya, şarkıdan şarkıya muazzam bir yolculuk oluyor bizler için. Şimdi kapın her çalındıkça diyeceğiz ama o öylesine farklı farklı duyguları barındırıyor ki.
1: Evet.
0: Beklemek kelimelerin en ağırı, gönlün en büyük esareti ve imtihanı belki de. Bu beste de gönlünü bir kapı sesine adamışların biri çok hıçkırığı gibi gerçekten. İnanıyorum ki yine ekran başındaki sevgili dostlarımız bizlerle birlikte bu dillere pelesenk olmuş derler ya, ayrılığın, bekleyişin, ümidin en güzel şarkısını bizlerle birlikte söyleyecek. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin sen çok,
1: çok bekleyeceksin.
0: Bekleyeceksin diyeceğiz.
1: O zaman buyurun, sahne sizin.
0: Buyurunuz efendim.

beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin dedik. Ve herkes eminim Ahmet'ciğim senin iç çektiğin gibi şöyle bir iç çekmiştir. Ama hep diyoruz ya kıymetli dostlar, sevdiklerimiz gitmeden kıymetini bilelim. Yanımızdayken sevdiğimizi söyleyelim ve hissettirelim. En önemlisi bu. Ve şimdi sırada yine ah çekeceğiniz çok güzel bir Yusuf Nalkesen eseri var. Ama bu sefer bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Hani o iki tane eser dedik ya, bir tanesi işte sizin de eminim benimle birlikte söyleyeceğiniz Veda Bu Sesi. Hani o bırakıp giderken seni diyeceğiz. Ama hikayesini sizinle paylaşmak isterim. Belki çoğu dostumuz şöyle biliyordur, bir sevgilinin ardından yazılan bir eser diye. Fakat Orhan Seyfi'nin kızına yazdığı, eşini kaybeder Orhan Bey ve sonrasında kızının da kanser olduğunu öğrenir. Ve ona annesi der ki, o da annemi kaybettiğinde çok ağlamıştın, beni kaybettiğinde de ağlayacak mısın baba diye acı bir soru sorar. Ve ağlamayacağına söz ver lütfen der. Ama bir süre sonra kızını kaybeder ve kızının arkasından bu dizeleri yazar ve en çok da şuradan başladığı söylenir. Bir alev halinde düştün elime, hani ey gözyaşım akmayacaktın demiş. Ve biz de şimdi bu güzel şarkıyı seslendirmeye çalışalım. Buyurun arkadaşlar.

0: Geçicizade'nin sunduğu program devam edecek.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Amacımız butik çalışıp taze taze ürünleri satmak. Benim de bu yaşımda buraya gelmem sebebim de bir değişiklik olmasın, bir atlama olmasın, bir hata olmasın diye ben her gün buraya gelirim, az durarım ama emin olurum, buradan ayrılırım emin olarak. Kalitenin üzerine çok duruyoruz. Bütün amacım kalitemiz değişmesin. Sonra raf ömürlerini uzun da vermiyoruz. Gerçi uzatmak mümkün katkı maddeleriyle ama ona da girişmiyoruz. Ham madde ne kadar pahalanırsa pahalansın, biz ham maddede reçetemizde bir eksiklik yapmayız. Reçetemiz neyse her gün aynı mal çıkar. Bizim sloganımız Edirne'nin tadı badem ezmesinin adıdır.
0: Geçicizade'nin sunduğu program devam ediyor.
6: Sadece tabii neşeli anlarda değil, sanıldığının aksine tam da her duyguyu yaşatmak, yani insanı insan yapan, insan onuruna yakışan tüm duyguları müziğin asaletiyle anlatmak gerçekten usta bestekarların en büyük hüneri. Biz de o hünerin çok kıymetli sahiplerinden bir tanesini bugün ağırlıyoruz. Her bestesi, her güftesi duygu dolu, evet, anlam dolu, güzellik dolu ve ne mutlu ki biz de bu engin mirasın sahip çıkanları olarak şevkle, aşkla müziğimize hizmet etmeye, müziğin hizmetkarı olmaya devam ediyoruz.
7: Elimizden geldiğince, nefesimiz yettiğince bildiklerimizi, öğrendiklerimizi, hocalarımızdan öğrendiklerimizi hep aktarmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten her besteci programımızda söylediğim gibi çok şanslıyız bu güzel topraklarda var olduğumuz için ve birbirinden güzel ve özel sanatçılarımız olduğu için bir kez daha bunu hissettiğimi söylemek isterim. Ve sırada çok güzel bir şarkı var. Hepsine çok güzel diyoruz. Bazı izleyicilerimiz bana diyor ki, Mine Hanımcığım sürekli çok güzel, çok güzel diyorsunuz ama gerçekten hepsi birbirinden güzel ve özel ve biz her hafta hazırlanırken, gerçekten sizlerin karşısına gelirken acaba o mu olsa bu mu olsa diye çok fazla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ve sizlerin yine eşliklerini bekliyoruz bu güzel eserde.
6: Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz harika bir yolculuk başlıyor şimdi. Bu şarkıyı galiba bilmeyen, söylemeyen, yoktur, mırıldanmayan yoktur ama işte o eşliklerinizle, hatta kendinizi çekip paylaştığınız o harika hikayelerinizle yine bir yolculuğa daha şahitlik edeceğiz birlikte. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz diyeceğiz. Sevgili dostlarım şimdi saysınlar. Biz de mevsimlerin o bahar pembesinde yolculuğumuza devam, evet, edelim.

0: ağacın altını şimdi anıyor musun? Dediniz bence. Ben duydum.
1: Ben duydum. Kalbimin tam da ortasında duydum. Ve yayından çıkınca da onları gözümüzle de görmek için gerçekten sabırsızlanıyoruz. Çünkü müzik iletişimle, sizlerle paylaşınca, dostlarla paylaşınca bambaşka bir enerji. Biz de işte o küçük, büyük enerjinin küçük parçalarıyız. Ama sizlerle etkiyi, coşkuyu büyütmek için de sabırsızlanıyoruz.
0: Bu arada bu güzel eserle ilgili küçücük de bir not söylemek isterim sizlere. O Ağacın Altı isimli eser, yani Gölgesinde Mevsimler, çıktığı yıl her okuyan soliste altın plak kazandırmış bir eser. Ne kadar önemli. İşte diyorum ya, hep bestecileri bazen çok kıskanıyorum diye. Allah ne güzel bir şey bahşetmiş, ne güzel bir özellik yaratmış. Bu gerçekten çok çok önemli. Ve Yusuf Nalkesen de bunu söylerken hep gerçekten diyor ki, ben de altın çağımı yaşadım bu güzel eserle diyor. Yattığı yer nurlarla dolsun efendim. Ve yine şimdi Hicaz makamına bir giriş taksimi rica etsem. Sevgili Ahmet, o güzel kanunun tınılarıyla, güzel cümlelerinle birlikte ben de diyeceğim ki, yalan yalan değil, pek kolay olmayacak seni unutmak.

0: Gerçekten pek de kolay değil içimizden atmak.
1: Evet.
0: Gönlüne sağlık, nefesine
1: çok, çok.
0: sağlık. Sevgili dostlarım, ellerinize sağlık. Biliyorum ki ekran başındaki dostlarımız da sana o pür neşeyle, pür kalpten gelen o sıcak duygularla eşlik ettiler. Çok başka bir diyarda yolculuklar yapıyoruz bugün. Çok derin hisler, çok her biri anlam yüklü.
1: Evet.
0: Neler konuşsak, neler anlatsak kifayet etmiyor gerçekten.
1: Ve tabii ki Yusuf Nalkesen'i anlatırken müzik aşkı, bir de İzmir aşkı diyoruz ya. Hep dua etmiş, İzmir'de hayatım son bulsun, yine gözlerimi burada kapatayım diye. Ve nihayetinde de öyle olmuş. Ama İzmir'in öğretmenlikten sonra TRT İzmir Radyosu'nda görev yapmış bir dönem. Ve o zaman da gerçekten müziğin bize çok çok fazla katkıda bulunup birbirinden güzel eserleri bizlere hediye olarak bırakmış. Ve şimdi o güzel eserlerden bir tanesi daha var sırada.
0: Gerçekten öyle. Yani hepsi bir arada, söylediğin gibi. Hem öğretme aşkı.
1: Evet.
0: Kutsal, en kıymetli varlığımız öğretmenlik. Hem sanatkarlık, hem güftekarlık. Yani disiplinler arası gerçekten sanatın her dalıyla yoğrulmuş harika bir kalp. Biz de şimdi seninle bir sonbahar mevsimiyle tanıştık diyeceğiz. Biraz daha onun o hareketli eserlerine de bir örnek olması açısından.
1: Evet.
0: Bu eserde önem taşıyor. Sevgili dostlarımız çok keyifli bir ritim solosu yapacaklar başta. Sonrasında da biz de aranameye gireceğiz ve ekran başında da yavaş yavaş o kımıldanmaları da hep birlikte hissedeceğiz diye tahmin ediyorum.
1: O zaman biz de oturduğumuz yerde size eşlik ediyoruz.
0: Ayağa da kalkabilirsiniz.
1: Tamam, o da olur.
0: Buyurun.

Evet ve bu güzel Hicaz eserden sonra diyeceğiz ki bir Hüzdan makamına geçelim. Ve Hüzdan makamında benim de her okuyuşumda kalbimin titrediği eserlerden bir tanesi. Ve ben de bu güzel eseri seven tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Olanlar oldu geçti artık, sen ne dersen de diyeceğiz.

0: Vallahi o suç kiminse bence çok kıymetli bir suç işlemiş. Bize de böylesine güzel bir eseri, tam da kalbin orta yerine vuran bu esere vesile olmuş. Suçu kabul olur mu bilmiyorum ama bizim nezdimizde, gönlümüzde çok güzel bir yeri oldu. Hüzzam makamı da gerçekten
1: çok
0: nasıl
1: özel
0: bir makam, nasıl bir güzel makam. Gerçekten Türk müziğinin en karakteristik baskılarıyla, aralıklarıyla tüm dünyadan ayrışan, her dinleyeni acaba ne olduğunu merak ettirse de tam da işte kalbin ortasına vuran muazzam bir makam. Sen de buğulu sesinle harikulade yorumladın. Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi olanlar oldu, geçti artık dedik ama sonrasında da Yusuf Nalkesen demiş ki, dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerin vagonları dolaştı. Üzgün üzgün. Hadi gelin birlikte söyleyelim.

0: Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli müzik yolcuları izleyicileri. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte bavulumuza koyduğumuz şarkılarımızla sizlerin karşısında olacağız.
1: Sizlerle olmak öylesine büyük bir keyif, öylesine bir mutluluk ki her biri birbirinden kıymetli sanatkar dostlarım, sevgili partnerim, değerli arkadaşım ve ekran başındaki müzik yolcuları yine aynı günde, aynı saatte müzik yolculuğunda buluşmak için biz can atıyor olacağız. Dilerim çok keyif almışsınızdır. Bir dahaki bölümü de heyecanla, şevkle bekliyorsunuzdur. Şimdi yine tatlı bir huysuzluk var.
0: Evet.
1: Huysuzsun, huysuzsun. Kabul et bunu. Sevgilim.
0: Değiştir sen bu huyunu diyeceğiz. Sizler de birlikte bizimle birlikte söyleyeceksiniz tabii ki. Haydi.

0: Geçecizade sundu.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: 15-21 Ağustos arasında Bim'de Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Ceneveli bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira.

0: aramasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz dizimine. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız efendim? Başta sizden başlayalım.
1: Teşekkür ederim efendim. Lezzetten bahsetmişken sizin lezzetinizi söylemeden geçemeyeceğim.
0: Çok teşekkür ederim. Çok
1: Çok
0: zarifsin.
1: teşekkür ederim. İyi sağ olun. Nasıl olalım? Kavuşunca ve müziğin içinde olunca daha iyi hissediyor insan kendini.
0: Çok da güzel
1: Ay, teşekkür
0: gözüküyorsunuz.
1: ediyorum
0: Maşallah
1: efendim.
0: diyelim. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, harikayım. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Vallahi iyi ki davet etmişsiniz. Güzel bir program.
0: Ben
2: Güzel
0: çok mutlu
2: şarkılarımızı
0: oldum.
2: söyleyeceğiz.
0: Böyle çok yakinen tanışmıyoruz
2: Evet,
0: ama
2: evet.
0: yani daha doğrusu ikinci bir araya gelişimiz. Çok güzel şarkılar
2: Çok sağ ol,
0: yapıyorsun.
2: teşekkür
0: Böyle bol
2: ederim.
0: bol dinlemeye çalışıyoruz. Özellikle
2: Ben de aynı şekilde bu
0: orkestra
2: arada.
0: şefimiz Bora Özlem'den de çok iyi biliyorum. Yani
2: Bora abi
0: çok seni
2: candır,
0: çok
2: bir
0: över,
2: tanedir.
0: çok sever. O yüzden ayaklarınıza sağlık.
2: Teşekkür
0: Bugün sizi
2: ederiz.
0: ağırlayacağım için çok mutluyum. Böyle sıcağı sıcağına hemen sizden bir şarkı rica etmek istiyorum.
2: Olur. Onun için geldik zaten. Niyetimiz o.
0: Lütfen. Şöyle bizi böyle bir müziğe doyurun istiyoruz.
2: Olur. İlk önce
1: Kim söylesin?
2: hanımlar.
1: Öyle mi olsun? Hadi bakalım. O zaman duyduğuma göre senin de çok sevdiğin bir şarkı söyleyeceğiz, değil mi?
0: Buna pek hazır değildim.
1: Değil miydin?
0: Çok çok sevdiğim bir şarkı. Söyledikten sonra üstüne de konuşmak
1: Tamam.
0: isterim.

0: Tüylerim gerçekten
1: Teşekkürler.
0: diken diken oldu. Orkestra arkadaşlarıma çok teşekkür etmekle beraber sanki böyle albüm kaydı dinlercesine bir ses duyduk. Yani sürekli dinlediğim bir şarkıydı. Öncesinde biraz da kötü bir dönemimde denk geldiğim bir şarkıdır. Resmen aynısını duydum. Onun için çok tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Yani o kadar güzel bir şarkı ki yani zaten melodi ve sözler başladığı anda hepimiz alıp sürüklemiyor mu? Aslında hep her seferinde şey hissediyorum. Ya yani ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor. Yani öyle bir hali var. Teşekkür ederim güzel iltifatın için ama o
0: Ben
1: iltifatların
0: teşekkür ederim.
1: hepsini işte bu içimizden geçen ruha için alıyorum diyeyim. Ahmet Selçuk Yıkan sözler, Burhan Bayar bestesi muhteşem bir
0: Müthiş söz
1: parça.
0: ve bestesi
1: Benim de
0: gerçekten.
1: zor bir dönemimde ben bu arada bu şarkıyı kaydettim. Bu şarkı için mesela kayıda girdiğimde şunu hatırlıyorum. Yarıda kesmek zorunda kalıyordum. Çünkü böyle bir ağlama krizi. Bir dakika şu an hazır değilim falan. İşte bir bölümü daha kaydediyoruz. Tekrar tekrar hakikaten insanın böyle yüreğini yerinden
2: İçine
1: oynatan,
2: işleyen bir şarkı
1: içine
2: değil mi?
1: işleyen
2: Evet,
1: bir şarkı.
2: aynen.
1: Müslüm
2: Kesinlikle.
1: Gürses'ten
0: Kesinlikle.
1: hocam duyduğumuz bir parça. Teşekkür
0: Ama
1: ederim.
0: bu yorum da müthiş benim için.
2: Ağzına
0: Ağzınıza
2: sağlık,
0: sağlık.
2: gerçekten öyleydi
0: Teşekkür ederim
2: harbiden.
1: canlı. Evet efendim.
2: Sıra geldi
0: Şarkılar,
2: bana. Evet.
0: şarkılar ne durumda?
2: Şarkılar iyi, güzel durumda. Vallahi uğraşıyoruz işimiz. Peşindeyiz, peşini bırakmıyoruz. Şimdi size Robert Atama'dan bir Beyaz ve Sen söyleyelim ya. 8-9 sene önce falan ilk defa söylemiştim bu şarkıyı. Kariyerimin başlangıç şarkısı da olabilir benim Beyaz ve Sen. O zamanlar cover yapıyordum zaten. Güzel şarkı ya. Hepinizin bildiği. Ben öyle düşünüyorum.
0: Senden de dinlemek çok
2: Hadi söyleyelim
0: isteriz.
2: abi, çalalım söyleyelim.

0: Sezai, bunlar ne güzel
1: Teşekkürler.
0: nameler.
1: Çok sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Daha önce böyle dinlediğin, sevdiğin bir usta var mıdır? Hani bu nameler öyle mi oluştu yoksa doğuştan gelen
1: Ya
0: bir şey mi?
1: şöyle, Oğuzhan Koç'u çok severim, dinlerim. Ondan sonra Orhan Ölmez severim, bayılırım. Ya çok insan dinliyorum aslında. Hani yabancılardan da çok fazla dinlediğim var. Ne bileyim, böyle nameyle aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani. Seviyorum yani yapmayı aslında.
0: Çok da böyle yerli yerinde oldu
1: Onu
0: ama
1: geçirebiliyorsam ne
0: hep,
1: mutlu
0: evet,
1: bana.
0: hep de öyle
1: Teşekkür ederim,
0: yapıyorsun.
1: eyvallah.
0: Ben çok beğeniyorum o yüzden senin o güzel yorumunu, güzel sesini.
1: Teşekkürler, sağ ol.
0: Az önce şarkılarından bahsediyorduk. Yine bir oradan devam etmek istiyorum.
1: Olur.
0: Sözünü müziğini kendin mi yazıyorsun? Hepimizin diline felesenk olmuş birçok şarkın var. Biraz bahsetmeni rica edeceğim.
1: Şöyle bahsedeyim. Yaklaşık bir 8-9 sene oluyor bu işe başlayalı. İlk başta zaten coverlarla başlamıştım. Ondan sonra bir tane TRT'nin bir programına katılmıştım.
0: Hatırlıyorum.
1: Aynen, bilenler vardır buradan. Ondan sonra işte Oğuzhan Koç'la tanıştım. Orada bir düet yapma fırsatımız olmuştu. Onu yaptıktan sonra ben böyle evde tek başıma odada otururken falan, ne bileyim, böyle bir şey açtım böyle YouTube'dan falan. Beat falan açtım böyle free'lerden. Üstüne takıldım, gitarla falan bir şeyler yapmaya çalıştım. O zamandan başladık işte, yaklaşık bir 8 senedir yazmaya çalışıyorum.
0: Çok da
1: Kendi bütün
0: güzel
1: şarkılarımı da,
0: yazıyorsun,
1: eyvallah, teşekkür ederim.
0: besteliyorsun.
1: Aynen. Hepsini kendim yapmaya çalışıyorum, elimden
0: Vallahi
1: geldiğince.
0: eline, koluna, duyguna
1: Çok teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Sağ
0: Peki
1: olasın.
0: şarkı yazarken neyden ilham alıyorsun? Senin ilham noktan ne?
1: İlham noktam ailem. En büyük zaten başta gelen. Yani aşkla alakalı genellikle. Zaten müzik aşk olduğu için.

0: ruhunda olduğu için yani genellikle insanların çoğunda zaten aşkla alakalı yazdığını düşünüyorum. Yani onu hissederek yaptığını düşünüyorum. Ben de ona ilham alıyorum yani.
1: Güzeller güzeli bir eşin var. Yeni
0: Evet,
1: doğmuş
0: buradan
1: bir...
0: da selam olsun.
1: Evet.
0: Buradan da oğlumu öpüyorum.
1: Biz de sevgilerimizi gönderelim. Yeni doğmuş bir bebeğin
0: Çok
1: var.
0: teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: Sanıyorum ki onlara da böyle çok güzel şarkılar yazdın ve ileride de
0: Evet,
1: yazacaksındır.
0: neden olmasın? Birkaç tane yaptım, onlara bakalım. Müsait bir vaktimde çıkartmayı düşünüyorum, yapmayı
1: Çok
0: düşünüyorum yani.
1: isteriz o şarkılarla
0: İnşallah.
1: buluşmak. Yazdığın şarkılardan bir şarkı dinleyebilecek miyiz şu
0: Olur
1: an?
0: tabii. Aşk misali söyleyebiliriz.
1: Lütfen.

0: Kalemine sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Müthiş bir
1: Sağ ol.
0: şarkı
1: Teşekkür ederim.
0: gerçekten. Evet, sorularımız sizinle devam etmek isterim hanımefendi. Sahnede böyle unutamadığın bir anın var mı?
2: Yani aslında bakın dur böyle hemen sorunca
0: Belli
2: bir
0: bir şey gelmiyor ama biraz
2: belki
0: düşüneyim
2: birbirleri
0: bakayım.
2: seni söylerken böyle dinleyicilerin hep bir ağızdan söylemesi mesela
0: Ah,
2: o beni çok mutlu ediyor.
0: evet,
2: Bilmiyorum.
0: o çok şaşırtıyor hakikaten insanı. Bunu ilk yaşadığım an tabii ki böyle ürperdiğim ve şu an bu gerçek mi dediğim bir an. Sen öyle sorunca böyle sanki ne bileyim daha ava şuna bu da mı geldi falan
2: Ya
0: diyecek bir
2: bence bu
0: şeymiş
2: çok
0: gibi
2: kıymetli.
0: düşündüm.
2: Yani yapılan eserin işte çıkarılan şarkının sonuçta çok büyük bir emek olduğu için arka planda dinleyicilerimiz tarafından takdir görmesi zaten aslında bu işi tabii ki kendi duygularımızla yapsak da bir yerde onların sevmesi ve beğenmesi için de yapıyoruz. O yüzden bence çok kıymetli bir
0: Çok
2: cevaptı.
0: kıymetli. Bir de o parçalarla işte kendi hayatlarını birleştirip ne bileyim böyle şeyler falan duydum mesela. İşte biz ayrılmıştık bu şarkıyı dinlerken çok üzüldüm. Sonra tekrar bu şarkı sayesinde bir araya
2: Bir
0: geldik
2: araya
0: falan gibi bir
2: geldik.
0: şeyler. Çok kıymetli. Zaten yaptığınız iş can cana değince kıymet oluyor. Öbür türlü hani yoksa harikayız, güzeliz. Onun bir sonu yok yani. Güzellik zaten kendisi güzel bir şey.
2: Kesinlikle öyle. 45'lerden ve 2000'lere kadar olan süreçten aslında böyle örnek aldığım bir sanatçı, bir üstadınız, bir ustanız var mıdır?
0: Çok var, çok var. Yani Türk de var, dünyadan da var. Kamuran Akkor'un ses tonunu çok beğenirim, çok severim. Elbette Sezen Aksu. Özellikle kadınlardan şu an ilerliyorum ama mesela Edith Piaf'ı çok beğenirim. Lorena McKennitt diye bir kadın vardır, aman Allah'ım. Björk çok severim, çılgındır. Dolu yani hani bizim ülkemizde de mesela Selda Bağcan mesela. Ya saymakla
2: Çok büyük
0: bitmez.
2: usta.
0: Çok çok güzel.
2: Saydığımız bütün güzel bu isimleri de saygıyla anıyor olalım.
0: Sevgilerimizi yollayalım buradan.
2: Kesinlikle öyle. Ben bir şarkı bekliyorum güzel sesinizden. Ne
0: Tabii ki.
2: söylersiniz bize?
0: Acaba bu güzel üstatları saymışken bir Sezen Aksu şarkısı mı yapsak? Yakın zamanda çıkardığımız bir parçadır. Sevgili
2: Müthiş
0: Sezen
2: olur.
0: Aksu'ya da buradan çok teşekkürler. Güzel
2: Sevgilerimizi, saygılarımızı
0: şarkıyı
2: gönderelim.
0: bize vesile olduğu için belki de aşk lazım değildir.

0: Ağzına sağlık, yine çok güzel söyledin. Gerçekten böyle başka diyarlara gidiyoruz sen şarkı
1: Teşekkür
0: söyleyince.
1: ederim, teşekkür ederim.
0: Şimdi böyle müzik konuşuyorken hazır. Üçümüz bir şarkı söyler miyiz? Böyle 45'ler, 2000'ler dedik. Ah nerede, vah
1: Ah
0: nerede
1: nerede?
0: yapar mıyız?
1: Ah nerede? İşte o bende yok gibi.
0: Sadece şunu söyleyeceksin bak.
1: Neymiş?
0: Ah nerede, vah nerede.
1: Olur
0: Sadece
1: tamam,
0: bu
1: ben
0: kadar.
1: eşlik ederim size ya, sıkıntı
0: Ben çok
1: yok.
0: mutlu
1: Bir part
0: olurum.
1: duysam yeter,
0: Çok
1: ben
0: mutlu
1: hızlı
0: olurum.
1: alışırım, sıkıntı yok.

0: Nostaljik şarkıları çok seviyoruz biz eşlik ettiğin için de. Çok teşekkür ederim. Hiç böyle hız kesmeden senden hareketli güzel bir şarkı.
1: O zaman Ebru'lik.

0: Müthiş yetenekli iki güzel sanatçı dostum benimleydi. Dilerim sesiniz, müziğiniz hiç susmasın. Sürekli üretin, sürekli bizler sizleri dinleyelim. Ayaklarınıza sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Sizlerle olmak
1: Çok
0: benim için,
1: teşekkürler.
0: bizim
1: Sizinle
0: için
1: de aynı şekilde.
0: çok
1: Aynı
0: büyük
1: şekilde.
0: zevkti. Orkestra arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden son sözlerinizi alabilirim.
1: Her şey için teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederiz.
2: Böyle yakın

0: yaşlarda ve hani genç müzisyen arkadaşlarımla bir arada olmak benim için gerçekten çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum efendim bu güzel program ve şarkılarımız için.
1: TRT Müzik ekranlarındaydık. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: çok fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun ettin, sen de olasın.
2: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun etti. Sen de olasın.
2: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş
1: çok
0: geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
2: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur. Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur.

Teşekkür ediyoruz o güzel alkışlarınız için. Bir TRT klasiği, TRT müzik ekranlarının çok sevilen ve çok izlenen programı Akşam Sefası'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Her cuma olduğu gibi bugün de yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Ben ve birbirinden kıymetli solist arkadaşlarım, orkestramızın kıymetli şefi sevgili Korhan Gülderen ve birbirinden kıymetli saz sanatçılarından oluşan o çok kıymetli orkestramız için güçlü bir alkış.

Bugün yine sizler için çok güzel şarkılar hazırladık. Ve tabii ki yapımda, yayında ve yönetmenimiz için de şöyle güçlü bir alkış istiyorum sizlerden. Akşam sefası programımız devam ediyor. Kiminle devam ediyor? Sevgili Çiçek Bilen'le efendim. Buyurunuz.

Efendim çok teşekkür ederiz. Böyle bir tane daha çalasım var sevgili Koray. Bir değişiklik yapıp sevgili Ömer'i ve sevgili kimi çağıralım? Neşe'yi çağıralım. Ömer ve Neşe'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz efendim.

0: Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur? Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur?

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar sevgili izleyicilerimiz. Aşk Gözünden programıyla huzurlarınızdayız. Hocam merhabalar.
1: Merhaba. Sevgili Deniz, öncelikle bu güzel icra için hem sana hem de kıymetli orkestra üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ustalar ustası, hocalar hocası, Nida Tüfekçi hocanın, benim de hocam ve ustam. Onun bir Anadolu efsanesi denilebilecek derlemesi.
0: Hastane
1: önünde incir ağacı ile başladık.
0: Ruhu şad olsun diyoruz.
1: Rahmet olsun. Programımızda izleyicilerimize birbirinden kıymetli böyle güzel eserler seçtik. Bugün de çok zengin, renkli bir repertuarla izleyicilerimizin karşısındayız. Aşk Gözünden de umuyoruz gönüllere göre olur.
0: Arada kıymetli hocamın güzel şiirlerini de paylaşacağız sizlerle. Sözü müziği Özer Şenay'a ait. Sevdan ile düştüm yaban ellere.
1: Evet, Özer Şenay abimiz çok kıymetli bir müzisyen, çok kıymetli bir kompozitördü kendisi. Evet. Çok kıymetli bir aranjördü. Yıllarca biz birlikte çalıştık çeşitli projelerde. Anadolu gönüllü, böyle hoş bir büyüğümüzdü. Bu eserde onun gönülden süzülen bir kıymet olarak herkesin kalbinde bir yer buldu.
0: Evet.
1: Bugün de biz belki biraz daha türkü formunda onu dillendirmeye çalışacağız.
0: Lütfen.
1: Umuyoruz
0: hocam.
1: Beğenilir.

0: Çok güzel okudunuz hocam. Sevdanın ardından düşülen yollar bazen işte bir türküde böyle düğümlenir.
1: Evet.
0: Sevdanın izinde aynen devam. Bir de ben hem Özer Şener'i rahmetli anıyorum. Volkan Konak'ı da rahmetli anıyorum. Kendisi bu türküyü çok güzel söylerdi. Rahmetler olsun. Şimdi sözü müziği Yusuf Gül'e ait. Üzülme Bülbül Avazlım
1: Evet.
0: diye bir türkü geliyor.

0: Sesine, yüreğine sağlık.
1: Teşekkür
0: Sevgili
1: ederim
0: Deniz,
1: hocam.
0: ne
1: Arkadaşlarım da
0: kadar hoş
1: evlerine
0: bir
1: gönderince.
0: eser. Yusuf Gül kardeşimize de buradan selam edelim.
1: Evet, selamlar
0: Çok
1: olsun.
0: üretken bir kardeşimiz, çok da güzel, çok sevilen
1: Çok güzel eserleri
0: eserler
1: var.
0: üretti.
1: Hakikaten öyle. Ben bir şiirinizi okumak istiyorum hocam, müsaadenizle.
0: Estağfurullah.

0: Bilmek istersen bu yolu, özünde bir can gizlidir. Tutuşup aşk ile yanan, közünde mihman gizlidir. Canlara karışmak gerek, can cana sarışmak gerek, aşk ile erişmek gerek, dem ile devran gizlidir. Sevgi bahçesinin gülü, bülbül misal şeyda dili, erenlerin gönlü dolu, halinde irfan gizlidir. Gün olur düşersen dara, yakma yüreğini nara, dermanı derdinde ara, derdinde derman gizlidir. Halin fark et, kendin tanı, çalış değerlendir anı, eğer bilirsen insanı, içinde umman gizlidir. Pervanenin yarasında sır olmuştur sırasında, her nesnenin zerresinde ol gani sultan gizlidir.
1: Hocam, kaleminize sağlık.
2: Diline sağlık.
1: Ne güzel bir şiir. Yine
2: aşk ve aşıklar yolu.
1: Evet, evet hocam. Ne güzel bir yol bu. Ne güzel. Benim için de büyük bir onur burada bu yolda beraber yürüdüğümüz için.
2: Eksik ama teşekkür ederim.
1: Sırada bir bülbül eseri var. Şiiri Yunus Emre'ye
2: ait. Evet, Yunus'umuzun ünlü kasidesi. Yunus şiiri. Ben de türkü formunda onu yeniden ele aldım. Anadolu ezgileriyle bezeyerek.
1: Evet.
2: Bir başka ifadeye bürünmesini sağladım ama umuyorum gönüllere göre olmuştur.
1: Yunus'a,
2: Yunus'un ruhuna yakışır bir şey olması tek dileğimdir.
1: Evet hocam.
2: Arkadaşlar birlikte seslendirelim.

0: Hocam çok teşekkür ederiz bu güzel icra için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu kadim sözleri güncelleyip bize sunuyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Adeta
1: yakışmış mı?
0: Çok yakışmış. Ben çok beğendim hocam. Ruhumuza işledi.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben de bir
1: arkadaşlarımızın da eline emeğine sağlık. Burak Utbay.
0: Evet. Ben de bir Arguvan Uzunhava okuyacağım. Cemal Kaya'nın Hasan Durak'tan derlediği bir uzunhava. Bir gün şu dünyadan göçüp gidersem.

0: Sesine gönlüne
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim
0: Emeklerinize sağlık arkadaşlar. Sedat
1: Sedat'cığım.
0: Ak'ta.
1: Çok
0: Solo
1: teşekkür
0: için
1: ediyorum. Ellerinize,
0: teşekkürler.
1: gönüllerinize sağlık. Çok güzel bir icraydı. Söz müzik kulduran
0: Evet, rahmet
1: rahmetli
0: olsun.
1: sevgili anıyoruz. Bir Azerbaycan türküsü var hocam. Osman Özdenkçi'nin derlediği Hacı Ali Hancı Hulusi Seven'in eseri Süreyya.
0: Evet.
1: Sizin...
0: Bizim bölgemizde de okunuyor ama
1: Evet.
0: Azerbaycan orijinli bir eser taşınmış bize de. Böyle eserler var. Müşterek iki coğrafyada da seslendiriliyor. Çok güzel, tatlı bir, hoş bir sevda türküsüdür. Onu arkadaşlarımızla birlikte seslendirmeye çalışalım.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Ne güzel söylediniz. Ne kadar tatlı, zarif bir
1: Çok teşekkür
0: türkü.
1: ederim. Bu Süreyya türküsü çok güzel gerçekten. Cidek de çok yakıştı. Sevgili Buğra'dan çok
0: Ay
1: başarıyla
0: evet,
1: icra ediyor. Dilerim.
0: inanılmaz güzel
1: Teşekkür ederim.
0: yakıştı ve ben merak ettim. Buğra, sazını bir bize anlatırsan çok sevineceğim.
2: Tabii ki.
1: Çalgını.
2: Aslında dünyanın her tarafında yani Moğolistan coğrafyasından, Tuva coğrafyasından başlayıp ta Kuzey Avrupa'ya kadar giden farklı çeşitleri görülen bir çalgı. Yani dilli diatonik çalgıların hemen hemen hepsinin ortak atası gibi düşünebiliriz bunu. Tütek, düdük, dudak, düdük gibi işte ortak kelimelerden geliyor zaten. Tütme kelimesinden daha çok geldiğini söylüyorlar. Bu çaldığım çeşidi de daha çok Kafkas coğrafyasında yani Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan coğrafyalarında ortak kullanılan ve bizim işte daha çok Artvin, Kars dolaylarında da çeşitlerinin görüldüğü bir çalgı. Şu anda da ülkede UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi kabul edilen bir ustası var Yaşar Güç adında. O da Tokat Erikbelen köyünde yaşıyor. Bu şekilde.
0: Çok teşekkür ederiz bu
1: Teşekkür
0: güzel
1: ederim. Sen de
0: bilgi için. Sağ olun.
1: orkestraların içine kazandırmış oldun. Ne kadar güzel.
2: Estağfurullah.
0: Valla ne
2: Teşekkür ederim.
0: güzel. Ne güzel
1: Teşekkür
0: hocam.
1: ederim.
0: Ben şimdi bir sözü müziği Mustafa Atıç'a ait olan çok acıklı, içli bir türkü seslendireceğim. Gömdüm ol seni toprağa gömdüm.

0: Yine gönlüne sağlık.
1: İnan
0: Çok
1: hocam.
0: hazin bir türkü.
1: Çok çok.
0: Aklıma ne geldi? İşte türküler ruhun sığınağı.
1: Evet.
0: Bir anlamda da sigortası. Ruh oraya sığınıyor, orada rahatlıyor. Şimdi genellikle şöyle bir algı var. Sanki türküler hep dertliymiş gibi. Tabii neşeli olanlar da var. Yani coşkunun da en uç noktası, zirvesi türkülerde var ama büyük çoğunluğunda da böyle bir lirizm var altında. Özellikle ağıtlar çok fazla. İnsanlar zaten böyle normal olaylar için bir şeyler yakmıyorlar ki. Yani ruhun artık dayanamayacağı noktalara geldiğinde
1: Türkü
0: bir
1: oluyor işte.
0: türkü oluyor ki onunla rahatlıyor, onunla
1: Evet.
0: sığınıyor, onunla derdini ifade edebiliyor. Bir nebze olsun ruhu ferahlıyor diyelim yani. O yüzden bu böyle dramatik türkülerimizde çokça fazla. Demek ki
1: Çok
0: hayatın
1: çok.
0: içinde de bunlar hep var.
1: Tabii
0: Var ki
1: evladını
0: karşımıza
1: yitiren
0: geliyor.
1: annelerimiz, babalarımız var. Onlara sabırlar diliyoruz. Bu
0: Evet.
1: türküde onların gözyaşı var, onların direnci var.
0: Evet.
1: Türküler bizim genetik kodlarımız hocam.
0: Evet.
1: Yani.
0: Evet.
1: Şimdi sırada Bulunmaz diye bir eseriniz var.
0: Evet.
1: Sözü müziği size ait. Ben aslında bunun çıkış hikayesini biliyorum da sizden bir duymak istiyorum hocam.
0: Neymiş bildiğin?
1: Ben biliyorum, bilemem artık.
0: Evet.
1: Şöyle söyleyeyim.

0: Öyleyim. Hocamın dünyalar tatlısı bir eşi var.
1: Evet.
0: Yeliz ama biz ona Lili diyoruz. O kadar sıcakkanlı, bizi motive ediyor tüm ekip olarak onu çok seviyoruz. Hocam da galiba.
1: Evet, hayat arkadaşım
0: Evet.
1: benim, hayat
0: Çok
1: yoldaşım.
0: tatlısınız ikiniz de hocam.
1: Ona da bir onu da anlatan bir eser olsun dedim ya.
0: Olsun hocam
1: Değil mi?
0: yani.
1: Evet.
0: Olmasa ayıp yani.
1: Onu paylaşalım burada.
0: Ne güzel,
1: Adını
0: aşkımız
1: vermedik
0: daim
1: ama
0: olsun.
1: herkes kendi sevdiği için bu türküyü gönlünde bir yer bulabilir. Öyle olsun. Seven herkese gelsin.
0: Peki tatlı
1: Arkadaşlarım.
0: Lili'ye de sevgilerimi gönderiyorum. Öpüyorum onu buradan.

0: Vallahi sevginin en güzel hayatı
1: Hoş
0: sizde
1: mu?
0: hayat dolmuş hocam. Hoş ne demek? Çok güzel. Yeliz şanslı bence hocam. Ne güzel. Mutluluğunuz daim olsun
1: Sağ ol.
0: inşallah.
1: Herkesin de.
0: Amin. Şimdi bir hareketlenelim. Şinanari nari diyelim. Güzel bir anonim türkümüz geliyor.

0: Ninaylar karıştı marıştı bir şeyler oldu
1: Ya
0: ama.
1: tekerleme gibi yani zor.
0: Evet.
1: Baktım şöyle ben söyleyemem dedim yani bunu.
0: Estağfurullah hocam.
1: Çok güzel bir
0: Arkadaşlarıma
1: eser
0: çok
1: ama çok
0: teşekkür ederim.
1: tatlı,
0: Evet,
1: hoş
0: çok
1: bir eser.
0: sevimli.
1: Anonim mi diyorum ama
0: Anonim.
1: hangi
0: Evet,
1: bölge ne
0: sözü
1: suçu
0: müziği. Ben de
1: bilmiyoruz.
0: bilmiyorum. Çok araştırdım ama bir
1: Evet.
0: sonuca
1: Yok,
0: ulaşamadım.
1: repertuarı alırken de ben de çok baktım. Anonim diye yazılmış. Herhalde kaynağı bilinmediği için anonim yazılmış. Yani yoksa bir yörenin ezgisi gibi de değil. Belki biraz Ege falan gibi duruyor ama.
0: Bana da öyle bir
1: Yani.
0: çağrışım yaptı.
1: Peki.
0: Peki
1: Hoş oldu.
0: hocam, sırada sözü müziği size ait olan Dağların Ardı Gazel diye bir türkü
1: Evet.
0: seslendireceksiniz bize.
1: Evet, icra edelim bakalım. Arkadaşlar birlikte olalım.

0: Yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Bayıldım. Ya ben hepsini çok beğeniyorum. Valla hocam sizin eserleriniz, sadece sizin eserlerinizi okusak kaç program olur yani? Bu kadar eseriniz varken ben o zaman başka
1: Estağfurullah.
0: hiçbir eseri okumam. Sadece
1: Estağfurullah. Yok.
0: kendi
1: Yok.
0: eserlerimi okurdum.
1: Bizimkiler de ufak ufak ilişiyor böyle aralara, öyle diyelim.
0: Ne güzel.
1: Duyurmaya gayret ediyoruz yani, çabamız onun için. Sevgili Buğra.

0: Nefesine sağlık.
1: Evet, ne kadar güzeldi yine. Çok şık oldu böyle ikiniz
0: Evet.
1: birlikte. Evet hocam, şimdi Nida Tüfekçi'nin Avanoslu Selahattin'den derlediği bir Nevşehir türküsü okuyacağız. Taşa çaldım ayva ile narımı.
0: Evet, çok
1: Beraber
0: hoş.
1: okusak çok hoş olur
0: Çok hoş
1: hocam.
0: bir
1: Ne diyorsun?
0: eserdir. Çok tatlı, böyle yürük, güzel bir havası
1: Evet.
0: var. Elbette arkadaşlarımızla hep beraber.
1: Haydi bakalım.
0: Sedat hocam, buyurun.

0: Ne hoş oldu değil mi?
1: Vallahi çok hoş oldu.
0: Evet. Arkadaşlar
1: Çok
0: elinize
1: sevimli bir
0: sağlık.
1: türkü. Evet, hepinizin ellerine, gönlüne sağlık. Hocam vallahi nasıl geçti bugün?
0: Değil mi
1: Anlamadım.
0: zamanımız?
1: Zamanımız bitti.
0: Evet.
1: Yavaş
0: Biz
1: yavaş.
0: tabii burada bir hazı paylaşıyoruz, anı paylaşıyoruz, bir duyguyu paylaşıyoruz. Umuyorum ki ekranları başında izleyen kıymetli izleyicilerimizin de o bizim için araladıkları gönül kapısından girebilmiş ve onlara da bir hoşluk, bir güzellik, bir ferahlık yansıtabilmişizdir.
1: Mutlaka, mutlaka eminim onlar da çok mutludur. Onları da bizleri izledikleri için, bu anı bizlerle paylaştıkları için sonsuz teşekkürler ediyorum. Sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur diliyorum. Yayında yapımda emeği geçen herkese, TRT Müzik ailesine teşekkür ediyorum. Ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarıma ve tabii ki kıymetli hocam Erol Parlak
0: Sağ ol.
1: size
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür ederim.
1: ediyorum.
0: Peki nasıl bitirelim
1: Nasıl bitirelim?
0: programı?
1: Bence okumadığımız bir eser var. Elazığ yöresi. Karanfil Ekilendi.
0: Evet.
1: Onu okuyalım mı hocam?
0: Çok iyi olur. Mustafa Yarıcı kaynak diye hatırlıyorum ben. Belki süremiz kalırsa arkadaşlar Elazığ olunca bir Elazığ Dikalay değil mi bağlayabilir.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun ettin, sen de olasın.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Harikasınız. Müthiş bir başlangıç oldu. Çok teşekkür ediyorum değerli şefim. Sağolunuz. Efendim merhabalar, merhabalar. Sizleri ne çok özledik. Ekranları başındaki çok değerli TRT müzik izleyenleri, bir hoş sedaya hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sevgili Baki'cim, seyircilerimizi sen de selamlar mısın lütfen?
1: Senle bu programda olmak, ben ve arkadaşlarımla mutlu bir gün yaşıyoruz. İnşallah daha güzel programlara imza atacağız.
0: Tekrar hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bir hoş sedaya hoş geldiniz.

0: aşk.
1: Nasıl güzel çalıyorsunuz. Ben bu program bize yetmeyecek efendim. Umuyorum ki sizler de bizim kadar ekranlarınızın başında çok çok keyif alıyorsunuzdur. Harika şarkılarımız var gerçekten. Yine benim çok severek okuduğum bir şarkı. Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz diyelim mi beraber?

Bravo size, bravo. Harikasınız hepiniz. Ayrı ayrı ayrı ayrı kutluyorum. Sevgili şefim, Baki Kemancı, muhteşemsiniz. Evet, hep böyle hareketliydik. Umuyorum ki ekranları başındaki izleyenlerimiz de böyle hareketlenmiştir, coşmuştur. Ama şöyle bir piyano cello performansıyla bir slow bir şey de yapalım mı? Ne dersiniz sevgili şefim? Hadi buyurun efendim.

0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Göksel Kamçı, sevgili Emir ve değerli şefim. Ellerinize sağlık, harikasınız. Hep ben mi söyleyeceğim? siz de biraz, değil mi efendim, beste size ait çok güzel bir saz eseri. Siz de biraz kemanınızı söyletin istiyorum, ne dersiniz?
1: Gönlümün gülü diyeceğiz.
0: Gönlümün gülü sizin besteniz değil
1: evet,
0: mi sevgili
1: bestem.
0: Şefim?
1: Nacizane. İnşallah beğenilir.
0: Elbette, elbette.
1: Evet.
0: Biz keyifle dinliyoruz.
1: Sağ olun.

0: Bravo, bravo, bravo. Nasıl duygularla çıkıyor bu şarkılar? Kaç besteniz var desem acaba nasıl bir cevap alırım? Saymadım kaç yıl oldu gibi mi
1: Ya belli
0: oldu
1: sayıda
0: yoksa? Evet.
1: beste yapabiliyoruz ama hani öyle bir çok tabii iddiamız yok.
0: Estağfurullah, muhteşem bunlar.
1: Bazı hisler geldiği zaman onları notaya dökmeye çalışıyoruz. Nacizane beğenilirse bizim için de çok büyük mutluluk.
0: Emek verilen her şey çok kıymetli
1: Evet.
0: ve güzel. Bu da gerçekten
1: Sağ
0: duyumu da
1: olun.
0: çok
1: Çok
0: harika bir
1: teşekkürler.
0: eserdi.
1: Sağ olun.
0: Gönlünüze sağlık.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dostlar, ellerinize sağlık. Evet, bizim programımız bir yelpaze efendim ve rengarenk. Biraz şarkı, biraz hafif müzikten, biraz türkü ve şimdi biraz İç Anadolu'ya doğru gidelim. Bir Neşet Ertaş türküsü okuyalım diyoruz. Beraberce eminim ki çok keyifle eşlik edeceksiniz.

Harikasınız, muhteşemsiniz. Çok da güzel bir türküydü. Rahmet olsun Neşet Ertaş'a. Çok değerli türküler, çok değerli eserler bıraktılar bizlere. Evet, nasıl gidiyoruz şefim? Nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Mutlu musunuz? Ben sizin gibi bir orkestra ile okumakta inanın çok keyif alıyorum. Çok gönülden söylüyorum, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Ekranları başındakiler de öyle midir acaba? Ne dersin sevgili Baki'cim? Sesleri duyar gibiyiz zaten. Nihavet yapalım mı? Hep çok severler bunu beyler ve hanımlarına söylerler. Derler ki, aman eşimi çok seviyorum ama şu şarkıyı armağan ediyorum derler. O şarkı gelsin efendim. Huysuz ve tatlı kadın.

Harikasınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir enerji. Biz efendim burada çok eğleniyoruz, çok keyif alıyoruz. Ve okudukça da okuyasımız geliyor değil mi sevgili şefim? Evet. Sizin çaldıkça çalasınız geliyor mu? Haftaya aynı gün, aynı saatte bir hoş sedada buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık efendim.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun etti. Sen de olasın.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.